Dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 yarının kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatın anladınız. Ürümçide hava uçuq temperaturan 21-32 Celsiya gradus kıçı. Altayda hava uçuq temperatura 14-30 Celsiya gradus kıçı. Çöçekde hava uçuq temperatura 16-34 Celsiya gradus kıçı. Xulçıda hava uçuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 18-35 Celsiya gradus kıçı. Bordalada hava uçuq temperatura 17-34 Celsiya gradus kıçı. Qarmayda hava uçuq temperatura 23-34 Celsiya gradus kıçı. Köytunda hava uçuq temperatura 17-34 Celsiya gradus kıçı. Şeyxansıda hava uçuq temperatura 16-33 Celsiya gradus kıçı. Sancıda azırıq yağmur yağıb, kiyin hava içiladu temperatura 20-33 Celsiya gradus kıçı. Qumulda hava bulutluq temperatura 23-38 Celsiya gradus kıçı. Turpanda hava uçuq temperatura 30-43 Celsiya gradus kıçı. Qorluda hava uçuq temperatura 25-37 Celsiya gradus kıçı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 24-35 Celsiya gradus kıçı. Atışda hava tutuq bulub, kiyin azırıq yağmur yağıdu, temperatura 22-33 Celsiya gradus kıçı. Qashqarda hava tutuq bulub, kiyin azırıq yağmur yağıdu, temperatura 22-34 Celsiya gradus kıçı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 25-36 Celsiya gradus kıçı. Yine Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava rayığı qarısaq, Ürümçide 8-ci ayının 9-cu günü gününüzün keçigice, yani bugün hava uçuq temperaturan 21-32 Celsiya gradus kıçı. 32 Celsiya gradus kıçı. 8-ci ayının 10-cu günü gününüzün keçigice, hava uçuq temperaturan 22-34 Celsiya gradus kıçı. 8-ci ayının 11-ci günü gününüzün keçigice, hava uçuq temperatura 23-36 Celsiya gradus kıçı, hava rayıdan məlumat anladıq.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar. Yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Samet Bua, şifta sitivağı çıktı sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldorak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş üçün her vakit tayyar.

0: sahasını çekira alıp uğurlaştırışıdaki böz şarakterlik kuruluş bulgan Gemini 800 000 kW'lık şamal elektr, yorukluk volttan paydılınıp tok çıkırış türü de Şincan neftlikideki şamal küçüden paydılınıp tok çıkırışına öz çıkı algan Tunji Universal Yeni Energiya kuruluşu. Şincan neftlikinin başkı cayda kurgan Tunji Yeni Energiya türü ve Jongo Nefit Tabii Gaz Guruhi'nin Şincan rayonudaki ciddi ahvalda tok çıkırış iktidarı hazırlığan Tunji Zapas Şamal Elektr kuruluşudan ibaret üçtürlük sahe rekordu yenilandı. Şincan neftliki Yeni Energiya işleri bölümünün birinci derecelik injineri Zhang Chao bu türgi tahminen 2 milyar 400 milyon yuan meblağ selinip, şamal elektri bilen yorukluk voltini bir gavdalaştırıp, mas eçiş endiyesi kolunilgalıqını tonuşturup ındak dedi. Bu tür 600 000 kW'lık şamal elektri türi ve 200 000 kW'lık yorukluk volt türünü öz içige aldı. 7.5 MW'lık şamal generatordan 80'ni, yorukluk volt tahtısından 61 yürüşni, 220 kV'lık besim aşırış toplaş ponkitini yürüşleştirip kurup, şamal elektr, yorukluk voltni bir gavdalaştırıp toplaş ve öz ara toluqlap birleştirip orlaştırışni işe aşırdıq. Tör kuruluşu bitkenden keyin yılığı otri hesap bilen 1 milyard 640 milyon kilowatt saat tok çıkırıp, yılığa 492 000 tonna ölçemlik kömürünü tejigili buludu. Tör ameliyleşip işki kereştürülgenden keyin Altay vilayetinin yeni energiya jabduk yasımcılıkı, kuruluş, yürüştürüş asıraş mülazımıtı katarlıq yukarı töven ekindeki kasplarının toplanıp terakki kılışıga sıcıl türtkü bulup, Pakiz energiya kasp zancırını uzartıp, kasp ekologiyasını mükemmelleştirip, şu cayının şamal yorukluk energiyası güllengen, kasplar yaşnıgan, ekologiyası ala bulgan yeşil terakkiyat endiyisini berpa kılışıga küş koşudu.
1: Stansımız Havri. Növetten Abdonom rayondaki cayla bir türküm muhit koğdaş türlerini kuruşunu tez edip, kemtikliklerini toluqlap, aciz türlerini küce edip, ekologiya muhitini tüzeş iktidarını sicil özdürüp, Şincanın asmanını teyhimu kök, tağlarını teyhimu yeşil, suyini teyhimu süzük kıldı. Manas nahiyasidagi Şincan Jiarun Baylıq Pay Kontrol Çeklik Şirketi növette elektrolizlanğan alyumin işlep çıkırış jarayanida təşkilsiz koyup berilgen kereksiz gazni çoŋqur tüzeş türi qurilishini tezermekte. Bu yıl karxana 60 milyon yuan meblağ selip elektrolizlanğan alyumin işlep çıkırış jarayanida təşkilsiz koyup berilgen kereksiz gazni çoŋqur tüzeş, kömür yeqilgu qılınadigan parqazalari bütün jarayanda adatdan taşqari töwen bulğumu koyup beriş, çağ tozan tazlıqışının orunlaştırılışını əlalaştırışdan ibaret üç türni yolga koyup, bularni 8-ci ayının axırdan burun püttürüp işe kiriştirişini mölçerledi. Şirketin muavin baş direktori Qi Liancheng mundaqdır. Tör tamamlanğandan keyin çağ tozanını pasaytış nisbeti 98%'dan köprekke yetidi. İş ornidagi çağ tozanının koyuqluq derecesi her kubmetrda 10 mg'a tövelaydı. Şirketimiz türlerini əməliyleştirip, işki kiriştiriş hizmetini yukarı ölçemde tamamlap, elektrolizlanğan alyumin sahasidagi yeşil, tövən karbonluq, ülgülük karxananı bütün küş bilen bərpa qilamiz. Manas nahiyasi növette güzel kök asman boyuca 18 türni puxta kadem bilen alğa sürüp, cemi 287 milyon yuan meblağ zelip, kereksiz gaz koyup berişini mənbədin qatlıq kontrol qilip, bulğuma, saxlanma miqdarını azaytıp, atmosfera bulğun işini her tərəflimi tüzeş nəticisini sicil çoŋqurlaşdırdı. Sanji Oblastlıq Ekologiya Muhit İdarisi Manas nahiyalik şöbi İdarisi Partiya Qrupsinin əzası Van Şöbəy mundaqdırı. Her qaysi halkalardaki kuruluş süpitini başkuruş tizgilleşini qattıq puxtu tutup, güzel kök asman boyuca yıllık bulğumini azaytış kuruluşini əməl iləşdirip, ünüm körsüşke bütün küş bilen kapalatla qilip, əməli tədbirlər arqılıq nahiye rayoni atmosfera muhit süpitini sicil östürümüz. Bu məzgildə Arı Törük Sanayət Bağcı rayonudaki Şincan boyunca Tunji Kömür Ximiya Sanayiti kereksiz suyini bir tərəf qılıb qaytı işlətiş türü quruluşu axırlaşış basqıcığı kirdi. Bu türgə cəmi 1 milyard 500 milyon yuanga yaqın məbləğ zeylənib, ilğarı su bir tərəf qılış texniksi və aqıl başquruş tizgiləş əndizisigə tayanıb, Kömür Ximiya Sanayiti kereksiz suyini göhər

0: aylandırıp aylandırıp paydalanadı. Törü bütkendin keyin her yili 8 milyon kub metrdan 10 milyon kub metrgacha sanoat keraksiz suyini bartaraf qilib, shu joyning ko'mir ximiya sanoati kasbining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini puxta ekologiya kapalati bilan ta'minlaydi. Tur qurilishi qilg'uchi taraf Xinjiang Shuifa Ruinshin suv bartaraf qilish fan texnika cheklik shirkatining muavin bosh direktori Yang Hao mundoq dedi. Ölçemge yetken hasili suni sanat işlep çıkırışıga işletip, eşip kalgan koyuk fazılık suni parlandırıp, sanatta kayta paydalını süptüge uygun geladigan tuzni ayırıp elip, koyup bermey su baylıqıdan aylandırıp paydalınışını hakiki işe aşırdık. Çöcek şehrinin aşkana eşinde əxlətlərini baylıqa aylandırıp paydalanış, aylanma iqtisat ülgü bağıtısı kuruluşu türeden yakında resmi iş başlandı. Bu türgen 80 milyon yuan meblağ zilinip, aldınkı qatardaki ziyansızlandırıp, baylıqa aylandırıp bir tarap kılış yünər sənitdige tayinip, yepi qalqılıq aylanma iqtisat kəsip zənciri bərpa qılınıdı. Kuruluş bütkendin keyin yılğa 36.500 tonna aşxana eşinde əxlitini bir tarap kılış, yılğa 7.300 tonna aqsıllıq yemxeşek, 18.000 tonna bioorganik oğut işlep çıxırışını işqa aşır qılıb oladı. Tür qurilishi qilg'uchi taraf Xinjiang Zihui Muhit Pan Texnika Taraqqiyot Cheklik Shirkatining bosh direktori Liu Xicheng mundaq dedi. An'anavi usuldagi axlatlarni ko'mib bir taraf qilish andizisidagi bo'g'ma holatni buzib tashlab, oshxona eshindi axlatlarni butun jarayonlik ziyonsizlantirish, har taraflama boylikqa aylantirish, butun zanjirlik aylantirib foydalanishni ishqa oshirib, haqiqiy turda bulg'imi chiqarmaydigan yuqori o'lchamlik muhit qo'g'dash tuzish talabiga yetdik.
1: Stansimiz xabari. Dövletimizdeki en uzun işki kuruqluq deryası Tarım deryasıga 27-ci qetimliq ekologiyalik su yetkizişinin ikinci baskıcı yakında başlandı. Xinjiang 2000-ci yıldan başlap Tarım deryasının tövən ekiniga cəmi 10 milyard 700 milyon kubmetr ekologiyalik su yetkizişini təşkilləb yolu qoydu. Sijil ekologiyalik su yetkiziş Tarım deryasının tövən ekinidiki yeşil koridorunun ekologiya nəticələrini önümlük müstəhkəmlədi. 8-ci ayının 6-ci günü 50 tam östüngi baş tüginidiki elektrolu qapqaqının astasta kötürləşigə əgişib, Tarım deryasının ən uzun ekin mənbəsi bulğan Yəkən deryasının suyi şiddət bilən tövənge qarab axdı. Su 350 kilometrdan artıq eqib, Xotan deryası bilan qoşilgandan keyin, axırda Tarım deryasının qol eqiniga qoşiludu. Tarım deryası vadisini başqurish idarisi su miqdarını o'rinlashtirish başqarmasining 3-chi darajalik mudir bo'lim a'zosi Wang Yifang bu yil Tarım deryası qol eqinining tuvan eqiniga 330 million kubmetr ekologiyalik suv yetkizib, to'g'raqlikqa ekologiyalik suv to'liqlashni asosliq suv manbasi bilan ta'minlashni planlaganligini tonishtirib mundoq dedi. Kalkun mazgilidagi kalkunning o'zi bir xil qimmatli suv boyligi. To'g'raqlikqa kalkun boshlab suv to'liqlashda asosliq cho'llik va to'g'raqlikni asos qilamiz. U vodimizdagi kalkun qachilash tabiiy rayoni kalkunni boyliqqa aylantirib yaxshi foydalanish sharoitini hozirlagan. Asosiy daryo yaqiniga ekologiyalik suv to'liqlashdan boshqa Yakan daryosi yaqin rayonida yana yaqin rayonni olqib ekologiyalik suv to'liqlash boshlanadi. 5 yil suv to'liqlash orqali ilgari daryo suyi uzilib qilish sababidan qurib ketgan Qariko'l to'g'raqligi bugungi kunda qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Tarım deryası yakın rayonu Yakan deryası suyunu başkuruş merkezinin müdiri Adilcan Nurmehmet mundaq dedi. Bu yıl yakın rayonu alıp 30 milyon kubmetre su yetkeşini planladık. Yung Enba Şimali Ambarının çürgisini içip su koyup verimiz. 5 günden 6 gün geçe su Qariko'l toğraklıkı yitip aradı. Hazırga kadar Xinjiang təşkilləb yolu qoyğan Tarım deryasının tövən iqiniga ekologiyalik su yetkizişdə tövən iqiniga cəmi qoyub berilgən ekologiyalik su miqdarı 10 milyard 700 milyon kubmetr yetdi. 2025-ci ili Tarım deryasının bütün vadisi da ekologiyalik toluqlanğan su miqdarı təxminən 3 milyard 903 milyon kubmetr qa. Soğurilgan təbii toğraqlıq kölümü 5 milyon 460 min moğa. ekologiyalik suv yetkazishning

0: qilmoqda. Abdonom rayonining 2026 yillik umumiy xalq badan cheniqtirish kuni faoliyatining boshlanish marosimi tunugun tushdan burun Sanji tantarbiya saroyida o'tkazildi. Boshlanish marosimida umumiy xalq badan cheniqtirish mahorati ko'rsatish va maydon usuli ko'rki navbat bilan o'tkazilgandan boshqa mas qadamda qanot yaydirilgan ommaviy manfaat xalqqa naf yetkazish mulozimati shahar aholilarini qatnashishga jalb qildi. Sanji shahri aholisi Du Shulian mundaq dedi. Umumiy xalqning sog'lomligi uchun davomli badan cheniqtiramiz. Erim bilan maydon usuli o'ynayotganimizga bir qancha yil bo'ldi. U munoyit xushal. Egilnishcha bu yillik umumiy xalq badan cheniqtirish kuni yurishlik faoliyatida yorqin nuqtalar ko'p bo'lib, faoliyat 8-chi ayning oxirigacha davomlashadi ekan. Sanji oblastlik madaniyat tantarbiya, radio televiziya va sayohat idorasining muavin boshlig'i Sao Chihu buningdan keyin yana texmi ko'p ommaviy musobaqalarning Sanji oblastining har qaysi joylarida orqa-orqadan elib berildiganligini tanishtirib mundaq dedi. 8-chi ayda maydon usuli, voleybol, basketbol, futbol musobaqasini o'z ichiga olgan 20 nechta turlik ommaviy tantarbiya musobaqasi o'tkazamiz. Yana yosh, o'tir yosh, yashanganlar umumizlik qatnashadigan musobaqalarni o'tkazmoqchi bo'lyapmiz. Abdonom rayon bu yil kirgandan buyon ommi yoqtirdigan tan tarbiya musobaqasini doimli qanot yaydirib, har millat ommasini yaqin joyda musobaqaga qatnashish sharoitiga ega qildi. Bu yil yozda 2026 yillik qalbdoshlik lonqisi Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi nihoyatda qizg'in davomlashib, 14 viloyat, oblast, shahar va Bingtuan komanda tashkillab musobaqaga qatnashdi. 2 oydan ortiq vaqtda 56 maydon musobaqa o'tkazilib, musobaqani naq maydonda ko'rgan tomoshabin 330 ming odam qatimdan oshdi. Boshqa joydan kelgan sayohatchilar Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi sababidan go'zal Shinjangni yoqtirib qoldi. Beijinglik sayohatchi Wei Tao mundaq dedi. Ili komandasi kuchlikda qiladi. Mahirlarning hammasi yosh ham jallikkan. Olji shahriga tonji kelibla bu yerni yoqtirib qoldim. Keyincha Iliga kelib turaman. Bugungi kunda umumiy xalq badan cheniqtirish aslaha sistemasining uzluksiz mollashishi va mukammallashishining turtkisida har millat ommasi mahallasidala badan cheniqtirib, tanarkat shodligidan ham bahrlanish orzusi reallikka aylandi. 2025 yilning oxirigacha Shinjangdagi tantarbiya maydoni 94900 ga yetib, kishi beshiga to'g'ri keladigan tantarbiya maydoni tunji qitim 3 kvadrat metrdan eshib, 15 minutlik badan cheniqtirish chambariki uzluksiz a'lolashdi. Bu yil kirgandan buyon Abdonom rayon va Bingtuandagi 146 tantarbiya maydoni sariyi aqsiz yoki arzon bahoda ochildi. Mangdan artiq o'tir boshlang'ich maktabning tantarbiya maydoni bayram, dam olish kunlari yoshlar, o'smirlar va aholilarga ochilib, badan cheniqtirish bo'shligi ko'paymi ta'minoti unumli kengaydi. Shinjang keyingi qadamda Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, umumiy xalq badan cheniqtirish aslaha qurilishi selinmasini sijil zo'raytib, ommaviy madaniyat tantarbiya faoliyatlarini qo'llab va rivojlantirib, har millat ommasining tanarkat jarayonida sog'lomlikdan huzurlanishiga turtki bo'lishni nishonladi. Abdonom rayonlik tantarbiya idorasi ommaviy tantarbiya boshqarmasining boshlig'i Shuelei mundaq dedi. Xalqqa nafiyat ko'zib, badan sapasini o'stirish sharikitini cho'nqirlashtirib, tan tarbiya bilan madaniyat sayohatchilikning cho'nqir yo'g'irilishiga turtki bo'lib, har millat ommasiga boradigan tan tarbiya maydoni, yetakchilik qiladigan xodim, ko'radigan musobaqa bo'lish sharoiti yaratib berib, sog'lom Shinjang tan tarbiya kuchli rayoni qurishga puxta ommaviy asos solamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, 2026 yillik qalbdoshlik lonqisi Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining yopilish marosimi va hal qilg'uch musobaqasi bugun Urumchi Olimpik tantarbiya markazi universal tantarbiya maydonida o'tkaziladi. Shinjang sun'iy hamroh televiziyasi soat 20 dan 15 minut o'tgandan boshlab hal qilg'uch musobaqani bevosita ko'rsatadi. Shinjang tantarbiya sog'lomlik kanali markazi radio televiziya bosh stansiyasi Ofisi Tenterbiye Yeni Taratku Aboneciler Terminali, Slushiting Aboneciler Terminali Katarlıq Yeni Taratku Vastıları saat 19.20'den başlap, Elkılğuç Musabıqının bütün ceryanını bir vasıtı körüstüdü. Vaxtırı körüşünlerini karşı almız.
0: Stansımız Xavri. Tongchang sayohat supsi e'lon qilgan 2026-yili yozliq ta'tillik ota-onalar va bolalar sayohati yuzlanishi dokladida ko'rsatilishicha 8-oyning 5-kunigacha Xinjiangda ota-onalar va bolalar istirohat mahsulotlarini oldin zakaz qilish qizg'inligi bultirqi shu mazgildagidan 78% oshgan.
1: Bu yazlıq tətildə Şincan qədimki ekologiya bağçısı Aqal Tekə Eti bazısı yolğa qoyğan özgəçə tədqiqat ögünüş, daqa qılış pəaliyyəti oquqçılar və ata-anılarının çoğqır yaxdur işıqı erişdi. Bu yerdə balılar tərtib boyca sel-silaşqan yağac orman, toğraqlıq, at mədəniyyəti moziyi qatarlıq caylarğı berib daqa qılıb tamğı bastırıb, bu arqılıq sayahat qılışını qızıqarlıq çökmə dəriz xanığa aylandırdı. Çərçənlik oquqıcı Nəfisə Osmancan muxbırğa mındaqdırı. Pəaliyyət bə qızıqarlıq boldı. Talışıb cavab veriş türmü barkən. Bir çüştüm burun intayın könüllük oynadıq. Şincan qədimi ekologiya bağdısı, Aqal Tekə Eti bazısı Mədəniyyət Mənzırı rayonu ticaret bölümünün direktori Jouli, Mənzırı rayonunun köp türlük balılıq istirahət məhsulatlarını bazarğa selib, Sayacılarının körnerlik eşşiğe türtkü bolğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Yazlıq tətildə tətqiqat, ögünüş, bir günlük və iki günlük sayahiti türünü məxsus yolğa qoyduq. At miniş, atqa yem beriş qatarlıq türlər mi var? Dərslik kitab boyunca sayahat qılış, bu yıl yazlıq tətildəki ata-anılar bilən balalar sayahiti və tətqiqat ögünüş bazarıdaki yeni moduğa aylanıb, Şincan 10 çoğun alqışlıq mənzil işçidə ikinci orunda durdu. Ata-anılar bilən balalar sayahiti boyunca Buğdu Gölü, Qanas, Qum, Narat, Maytaq Küça Taşıoli, Turpanı 10 kündüz 9 keçə sayahat qılış, sayahat nadir liniyasını aldın zakaz qılış qızgılıqı sicil açdı. Şanxaylik oquqıcı Yuan Yi Chao, Turpanı kelib tətqiqat ögünüş pahaliydiye qatnayışıb, nurğun hasılatqa erişdi. O mındaqdırı, üzüm üzdüq, dərisli kitabdiki körünüş köz aldımda namayan boldı. Dəris məzmuni kallamğa teximu bivasda, teximu çoğunqır ornadı. Tongchang sayahat supsinin sallıq məlumatıda körüstüləyişcə, bu tətildə Ürümçi, Qulca, Altay, Qəşqır qatarlıq caylarğa uçuduğan ata-anılar bilən balılar sayahiti ayrıplan belətinin zakaz maqdari. Bultırqı şu məzgildikidən 40% köpəygən. Statistika qılınışcə ata-anılar bilən balılar sayahiti qılğan ailələrinin Şincanda turuş oturucu vaxtı 7 gündən eşib, ilgirki yıllardikidən 1.10-2 gün uzarğan.
0: Әмді қысқы қабарлар аңтымыз. Бірінші айдың 7-ші айғыча Шинжан төмір елді тошылған үйік мұқтары мұқым ешіп, 145 миллион тоннығы етіп, бұлтырқы оқшаш мәзгілдікідің 3.9% ашты. 7-ші айның 31-ші күні 2 күнде үйік қачыланған вагон 13 мыңлық чоң өткәліні бөсіп өтіп, 13 мың 7 вагонғы етіп, тарықтығы еңі юқыры сәвие яртылды.
1: Алдыңғы 7 айда Бақту порты 156 мың адам қетім, 72 мың автомобил қетім чекрадын кіреш чықшыға капалетлік қылған болып, бұлтырқы оқшаш мәзгілдікеден айрымалда 62.33% вә 62.69% ашты. Бұның жіде 7-ші айда 30 мың адам қетім чекрадын кіреш чықшыға капалетлік қылынып, портның 2 айдегі тамыжныдың өткен адам еқімі мұқтары рекорды еңіланды.
0: 16-ші нөвәтлік Шинжан Қашқар, Отыр Асия, Жануби Асия, Тавар Соуди Ерменкісі 8-ші айның 14-ші күнеден 18-ші күнегіче өткізілуді. Bu növətlik örgəzmədə tuncı qətim Qoş Asasi Mehman təsis qılınıb, Özbekistan Asasi Mehman dövlət, Guangdong ölkisi Asasi Mehman ölkü süpətədə təklif qılınıdı. Körgəzmədiki 3 çoğun körgəzmə sarıyının omumi körgəzmə kölümü 46 min kvadrat metrdən aşırıqan bulub, 1011 əla süpətlik qarxana mərkəzlik namayan buludu.
1: Yaqında ötkizilgan tunji növetlik memleketlik yaşlar ösmirler süni aql musabıqısının memleketlik hal qılğuç musabıqısında Şinjan vekiller komandasının ifadesi körnerlik bolup şarap quçup qaytıp geldi. Cemi 5 türden 1-ci derecelik mukabatqa, 14 türden 2-ci derecelik mukabatqa, 33 türden 3-ci derecelik mukabatqa, 21 türden münevver mukabatqa erişip, Şinjan yaşları ösmürlerinin pen texnikada yenilik yaratış tərbiyəsindeki mol neticelerini namayan kıldı.
0: Şinjan'da aşı Qashqar Mektep rayonu törünün birinci kararlıq kuruluşu növete ahırlaşış basqışıgı kirgen bulup, 8-ci ayının 13-ci günü pütüllay tamamlanışı mülçerlendi. Şinjan'da aşı Qashqar Mektep rayonu Qashqar şehri Şinjan Qashqar yolunun canubi tarafıgı caylaşkan bulup, umumi gavdi kuruluşu 3 kararı bölünüdü. Kuruluş bütkendin keyin 20 000 oquğıcı oqiyalaydı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın ədigenli xəbərlər proqramımız boyunca anlatış bərdiq.

0: Жаншан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ишкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңы үйнү алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyir şer nurgun pulğu yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıradarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdən aysız. Paydanış nisbiti yukur. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qəbət binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-624-102-00-125
2: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telifil işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telifillasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu bir cireleysiz.
3: Köl bilen kumluk tutuşup etken Bağraş Gülü 8. ayda sudu oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan çöngüldü girekçay. Dakıltı Şincan'daki seyyah adet tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
4: Dostlar, onda xosa programımızın başlıvaldı. Qaysı yollardı ki, tavat silah silah ki, tavatqa yollarını ki, hazır qatnaş əhvalı qandaqmış doğrusu da bizgi davamlıq yol uçur bəsanla buludu, onun başqa may qaz uçur bəsanla buludu. Yeni şunlaqlanmış o qatnaşqa ait soraydıqan suallaranla bulsa, sorsanla buludu. Programımız başlanış bilən tanla, taqdır digən dostumuz, say yolu, işki yolun işdir, avan kəndi gən uçur nəvətibdu, buldu, rəhmət, badam taksi. Yaxşı mı riyasetçi başlap ki, təyliyəmdi, yəkənin asaslıq mərkəzlik yolları şundaq ravan, avarayı şundaq salqın, deydi. Buldu, rəhmət, bulbul qoyamı bəkən, onun başqa, izizcənə, korulunan xalq şərq yolları, qoş yönlişdi yollar ravan, deydi. Bulduğumuş o koruldaki dostlarımızmış o uçurdan önümlük paydalanıb qağa islə. Onun başqa, Abdurrahim haqqımızdan avazıq uçur bəkən, anlaylı, ya?
5: Koruyun diyetini tut, riyaset topuzluğunda yakmışlar.
4: Yakşı.
5: Yakşı. Yakşı. Yakşı.
4: Rahmet. Rahmet.

0: Hüseyn ismli dostumuzda. Mana memo korulduğun anlavadı men bugün koruldu yamğur yığıp ava intayın sap, intayın sörün deydi. Buldu rahmet uçuranızga. Onundan başka Abdullah Hoten'in ki avazlı uçur yetip geldi anlayılı Abdullah Hoten. Bir gək bəsir buldu. Həh?
1: Böyle cəddə tər yolu ki, ötmü
0: Hmm, buldu. İbrahim'in avazlı uçuruyor.
2: Eksadi yol tavırı. İçeri halk yolları koşulmuşlar ama.
0: Hmm, buldu. Nur Mehmetcan.
3: Dayatlı, sabah yaşlısı.
0: Yaşşı.
3: Maç şunsan yavrumun koşulun yerdir ama ki. Oha beyle olağısı. Sıfır dosyanın payısını. Ma, çıkın dosyanlığa, ma, sen hiç fanzılmanı kantırıp.
0: Hmm.
3: Dosyanlığa.
0: Na. Buldu, rahmet uçuranızga.

0: Yana dostlarımızdan kelgan uchurlar qarasam, Yusuf Qadir ismli dostimiz, bizlar sandungda turib anglayapmiz, shikir o'lkada turib anglayapmiz. Mening mavu qizim Dashoda o'qigan, qizim Dashoni bitirdi. Bu yil Navoiylikni Navoiylikka bek qiziqaman, dada Navoiylikni o'rganaman, siz pulni bek topa ekansiz deb Navoiylikni boshqa kasb Navoiylikdan boshqa kasbga qiziqmayman, men Navoiylikni o'rganaman deb kundi Navoiyxonaga kirib oldi. Mush to'g'risida bir o'rtoqlashgan bo'lsak, deydi u, siz endi shu yerda Navoiylik kasbini qilasiz, shundaqu, kasbini qildikansiz, shunaqa pulni ayt, yaxshi topadikansiz, qizingiz mushu, sizning tepayotgan pullaringiz qarab, men Navoiylikni o'rganib pul topay degan qarorga kelibdi-da. Do'stlar, sizlar qanday qaraysizlar mush masalaga? Tavchida panzi degan do'stimiz, men bu anglashni boshlab ketdim, deydi u. Mehr buluqi degan do'stimiz, men bu anglayapman, yopirg'idim u havo bulutliq etganda, havo shundoq so'rin, deydi u. Bo'ldi, rahmat. Chuntian degan do'stimiz, men bu yoqtirib anglayapman, deydi u. Mana yoqtirib anglayotgan do'stlarimiz intayin ko'pgan. Nuralining-ki, ovozli quchoq yetib keldi, anglaylik. Nurali. Nurali. Bir sözləp əsəniz buldu, ya?
1: Bunu 107-də kəp qəstədən yolu sürəb, bəndə qalsan, azıb ki, illa xoş yəni qıravam.
0: Buldu. Abdullah Xotən.
2: Bunu 107-də yolu sürəb, Beycanlı, Beycan, Canlı, Başlaqır, Zəşət Rəvan kəp.
0: Buldu, rəhmət fıçırınızqa. Yəni, fıçırlarını yanılab qarısam. Bir dostumuzdan avazla quchoq.
3: Yo'l qavram. Yechim qavsorni sifatda qaysi suv qaynoq sonra yo'l bilikdi deb qo'shiyorum qaram.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Jahon kezarning avazla quchoq.
4: Bir yil yetib tushib, urumchidan yo'l sirib do'stlik seni bo'lib qo'shiyorum qaram.
0: Rahmat. Men avazni oldinglarmi do'stlarmish? Abdulloh Xotayma, Jahon kezarning avazi, Abdurimkamning avazi shunda suzuk chiqdi, jumon. Shundoq bo'lsa, imkoniyat bo'lsa bir jallo

0: Yani dostlarımızdan kaya uçurlar karsam lauta, sizden uçuranızı tapşırıp aldık. Müşü köyden karapmanğa yönlüşün ravan demekçim o siz. Buldu. Yani uçurlarını yanılıp karsam reşte sizden karşalımız. Onun başka Eyfülene, Derya sahili yolu koşu yönlüştü ravan deydu. Buldu rahmet Adılcan. Yakşım o hayırlık etigen anlavatı men yaktırıp deydu. Buldu rahmet. Yibo'nun avazlık fıçori, kapto anlaylı Yibo kaysi yol beleklerden yol fıçori bədikin. Yibo!
1: 174, yol sayarı, Beygoğu, yollara var.
0: Oy bu Yibo bile Abdurrahim Kam'nın ki, ben Gülcü'deki Abdurrahim Kam'nın avaz ecep okşu kitadık ne? Vekşi okşaydı ki, Eyk 618, Menin önce bu olsa hazır pul tipişine emez, bilim ilip, ügün işini yakşı kılıp, ügün işine birinci oran koysun, okuş pul tepiştim muyum deydi. Hazır okuş bitirip oldu. Okuş bitirip şu aşu dadısının kespini kısam bulattı, navaylıkını kısam bulattı deydikken. Min yün diyen dostumuz Elnep Sarayı'nın aldığından da bıza geldim. Yolla acayip ravan. Yeni bir yol mu toluk ravanken demekçiken de. Şu iştipak yolunu demekçik olsuz ha min yün. Buldu. Yeni ufçurlarını yanılaylı dostlarımızın kızgılığı intayın yakışı bolu atıdı. Ürümcü bu kızalda kıra yok, ücretli maşini köp deydi orışta. Tor taksi Yusufcan. Nunda donluğunun aldık yollar avanken. Sizden bir yol ehvalını sorup bakaydı gemen. 9. isla mavu duku gonluğunu yol kıgan. Yolunun ehvalı kındaktı bir haber bəgən bu sanla deydi. 9. isla bugün kança? Cislağa 9'u. Bugün mağmakçıma siz. Onda olsa bugün aşı yolladım. Mena bakkan ya kilovatkan. Şu radyo anlavatkan dostlarımız bolsanla. Şu yol ehvaldın bir uçur bəgən bolsanla. Tor taksi Yusufcan aşağı mağmakçıken. Aşı yol bilen mağmakçıken. Nur Ali'nin ki avazlı uçuruy.
2: 174 taşkadın yolu kuru. Olsun fayan aldık yolla koşuyorum istirallan.
0: Buldu rahmet. Kış kayıtkı dostlarımız mışı uçurdu. Önümlük paydalanıp kağa isle. Nurum degen dostumuz, meningçe kız balı bolsa navaylık kesipinin ayğını çıkırıp bulalmaydı. Çıkırıp bulalmay kalar mıken, japalık kesip deydi. Bu mu toğra? Yiyece olyanın ki avazlı kuşçoru bakken, doktama avazlı kuşçorunuz pekira atıdı. Ey fulan, ben çoğu yolu iravan deydi. Buldu rahmet. Abdullah Hotan'ın ki avazlı kuşçorun pekira atıdı. Yiyece olyanın ki avazlı kuşçoru itip geldi. Anlaylı.
2: Benim yetmişler yol sabırı. Mavuz kitlerle mazarıza kayıp çekiyorum arkayanları. Şimdi araba kesmek.
0: Buldu rahmet. Abdullah Hotan'ın avazlı kuşarı.
2: Hidayet kız mavuz navay. Kendisimizin kızı mı?
0: Ne? Mavuz
2: navay kılık kılına. Dilin kız kanda karaysa dersinden bunu mandara karayma.
0: Kandara karaysız.
2: Yakışıkı değil. Sebeplerini balla yakışıkırmaydı ki. Mandara kısa kılıp de, ma işte manda kılgan bolsa, ma yünen yügense, ya ma topçuluk yügense, ya ma sözcülük yügense, de biz manda ucuda o ballı başlıkın bir yerden çıkardık.
0: Oylamağa yerden çıkardı o şunlaki.
2: Şunun için ben deyemem, biz ballarını, biz izdan sallı çıkan, neyi yakış görse, şimdi kısa olurdu ki, davacılıkla yakış gör, davacılıkla sefercılıkla yakış gör,
0: Şu, bazda şimdi biz atanla özümüzün haişi boyunca, özümüzün kızgılıkımız, özümüzün burun kılamağın işlerimizde, kılamağın kesiplerimizde biz ballarımızın, perzentlerimizin zorlap kaladığan işlerimiz var. Şuladın kütüb aldığan işlerimiz var. Neymiş kımışın aklımız? Biz perzent, biz ata ana şundaki, biz özümüzün enini, özümüzün oyluğunu, ballarımızın tansak bulmaydı. Bu intayın doğru fikir oldu. Ben bunu %100 kollayım. Şuna, perzentlerimiz mi özü halıgan kesipini kılış gerek, kızıkkan kesipini kılış gerek. Lekin bunun mu bir takışıdığan bir yeri var? Ne desenler, müşü kızıkıdığan, özünki baştan ahırı kızıkıdığan kesipini müşü balla ta ki imtihan belgeci boğa arlıqta bazı balla. Şu özünün kızıkıdığan kesipini kızıp çıkalaydı ya ki kızıp çıkanmaydı. Özümü toxtılıp olamaydı amandaq əhvallaba. Onda xosam müşu abayqı navaylıq kəsbin qıldım degen dostumuzun ki kızı minin açı boğanda kızıqqan bolsa, yaxşı görgen bolsa bir qıp sınap baxsın. Şuna qoy, beşi de bir sınap baxsın. Əm demisim, haqiqatən japalıq bu navaylıq kəsbi onda asan emez. Qıp baxsın, sınap baxsın, axırda özü bir məzgil qıp baxan deyken özü şu toğrısta toğrı qararını çıqıralaydı dəb oylaymən. Tort taksi abdikereme, Qashqar Sharqi yoldan yolga chiqib, Sipin yo'li va Li Yushan yo'li orqali tibbiy dashuya birinchi doktorxonaga keldim. Yo'llar shunda xiravan deydi. Bo'ldi, rahmat. Gulnorningki ovozi quchurib aka, anglaylik.
3: Yaxshimisizlar? Yaxshi. Qanaqa yaxshimas? Degan yo'llar hali yaxshi. Andin ma'u aptini ma'lumotlar do'g'an ba'u. Shuni oldi bizga mashinada qaraq. Hayatçıların ki maşınları bayken ki hayatçılar çıkıp düşüp diyenler ki çok maşın diyenler de oranın aldı. Aşırıya tutuklu kağıya uçuk, ben mondadın kızım ne diyeyim onu okusak git barmen.
0: Buldu buldu, rahmet fıçıranızda. Şimfu diyen dostumuz, siz işlediniz mi? Siz anca etigen işlep bakmağın. Kimdi desem siz gensiz, şunda kılıp yakışı okulapsız mı deydi. Şunda yaxşı oldum zadi. İşləyə atı mən. Pat Tügülnin ki avazla xoçori.
3: Ayrı yasa, işləyə yaxşı mən.
0: Yaxşı, yaxşı.
3: Bizini bağa, bizini anlağa batı mən. Mana, gəttim mən bilən.
0: Yaxşı.
3: Vay, biz kün, ədiyəndə dəş yaxdırıb anlayın. Bu vaxtı yasa, işləyə avazı biz amıraq.
0: Rəhmət.
3: Kılı batıqan yetmir geçək amıraq biz. Her yıl seçiler senin o salamet olsun, işlerimle uçukluk olsun, menge salamet olunlar.
0: Rahmet, rahmet. Şu güzel telekler sizgimi yarab olsun.

0: نقص بولدو اگر ده اصلا بو كسب مانداق جاپارلىق كان توق مەن سەل ئالدىراق سانلىق قىلىپ قالدىممۇ نېمە دېگەن ۋاقتىدا ئۆز توختايدۇ نۇرەلى
1: Böyle yüz ziyette götürüp taşlardan yolu sürü. Her kavuşa ötüye aldık ki yolla koç yolunu istiravlan.
0: Makul. Andriyimka.
2: Yüz ziyette götürüp bozulu yolu kayalı, sonson yolu. Erbazat yolu yazıldı. Erbazat yolu, sonson yolu yazıldı. Uca yolu yazıldı yazıldı yollara var.
0: Buldu rahmet. Reşte, ben şun dağcıya koç yolunu şunçilik ravanken deydu. Buldu rahmet. Fontan. Navaylıqni ögünmədiyin qızcaq səmimi fikrim. Ən yaxşı o qızcaq özünün oxuyan kəsbini qədirləb başqa çıxış yolu tipi olsa yaxşımikin deyimən deyib şunda indi yaxşı olsun deyislər şunda qo ha bopdu. Qılıb sınab baxmısın mı başda bir kör baxsın. Ablatnın avazlı qucuri.
1: Bir yetib tut, bir yaşıb tut yaxşımsa mən tarafan bilən dünyanın
0: yaxşı
1: olan yolu tutdum. Yollarda şunda qalan. Qoy dünyada.
0: Болды, рахмет. Емшен шаң, шопыр достар, Қашқадан Ойдырымдан итқағы келдім, жолла раван ава сөрін шындақ яхшы дейді. Болды, рахмет. Достардың кеге ұшырын, яны еңілай, яны еңілап, яны еңілап, еңілап, еңілап қарсам. Рәште, бүгін екшен болған екен, әттігенде әмі жолла раван кен дейді. Шындақ ке, мәмі ма қауды қаритісі қарап бақсам, асасы жәттін жолла ешіл ке, раван ке. Abdullah Hotan'ın avazlı kuşarı.
2: Mesela cık yani de ben mesela ayağla maşını çakla almıştırıp çak yamak, çakla almıştırıp müze kızıqallımı ba. Hem de bu hünerden kestigen de çok bu el ayağla azar yerde almadı ki.
0: Şundak. Hem de hüner ügenge mi şunda yakşı ügünüp koyguluk buptun. Meyli şu kesimi davamlaştıralısın, davamlaştıramısın bir mezgil kılıp, sınap. Ügünü bağını yakşamaz mı? Bir hünanın artıklığı, ergiz artık etmeydi o şundak o. Kin özüge yakşı. Şakkıda bir kin öylü göçaklık bulup, turmuş kuruğa vakitlerde bir oldu kaynık karap kanmaydı. Nonnumu yakalaydım, anamı kılalaydım, manamı kılalaydım desin. İmdige yakşı. Veyle veyle.
2: Hidayet yaptı mı?
0: Yakşı. Yakay, rahmet. Rasul.
2: Sağben Cenobi yolları, Şimali yolları, Şançılık Ravan ki
0: ha. He, buldu. Nurali'nin avazlı kutuyoru
1: anlamadım. Böyle yüz yetki tutup, taşlardan yolu sürü. Her kavuşa ötüye aldık ki yolları koy.
0: He, anlattık hemiz he, Nurali he, abay. Avazlı kutuyoruzdi. Cink hayvanda yolu Ravan deydi o Mehmet Dili he. Onun da başka MR. Oğul balda kızken, kıgıl koyunla, bazı bir oğulla babekle uğruğun, deydim. Buldu. Öz halına avazla kucuri.
2: Yaşı.
0: Rahmet. Buldu, rahmet kucuranızga. Lauta kucuranızı tapşırıp aldık. Cin kevanda yol ravan deb oq buldu Mehmet Elina uchuriga aslida uchurimizni topshirib oldik. Mekit merhaba tortlari deydi.
3: Nima mush bir aksi tindilar mush tort kishin paranik.
0: To'xtang.
3: Riyasi yaxshi muqamda qolamiz. Ettigimizni ko'rdim. Biz o'tsin.
0: Rahmat.
3: Navoiy qarindishimizning qizini. Hamisha Navoiyga qiziqib, mushundan uyg'inay deganiga. Ben de şimdiden kaybolduğum, adımda gelmişse bir kız kışlığım için bulmaydı o. Bolsa Müşah, Navaylı kesti kızlıktan bolsa, üzdüm kız kışı boyunca ügünsün önemi.
0: Şu. Ügünüp baksın, kıp baksın, sınap baksın için de koy. Hem de asası cahitin hazır kıballarımız Navaylı kesti dese, bir Navaylı'nı kılam diyeyim, andakma, andakma deyişti, yanmaydı. Ma kız da ondak... Кәсіпіне сәл төвен көрдіған, андақ-мандақ идея йоқ ке, найт яқшы ке. Шоңа құллайлы, қыппақсын, сынаппақсын. Абдуллах өттен.
2: Жық елі де бәрімізі аялла машина шақты алмақты.
0: Абай қыс еке, ені бір
2: құчырыңыз. Мәмі оғылам не? Бір сатыратчылық жау еткенімізді дұқанды кене бізді маяқ еді. Топчылық қыламсыз ән маяқ, мен өзімнің ойлығыны
0: ба?
2: Мен өзімнің ойлығыны ба, мен шубыншы қылыма деді. Bu diginin mutlaka kılar. Ne mutlaka kılar da fakat küçük olan diken.

0: onu kıtlaklar, bunu kıtlaklar, anı kıtlaklar en ağırlıkta doğru yolun bana tapı diken. Lekin biz mecburla koysak, doğru yolu mecburla koygan tek dedim o. Zaten benim muanımın bunda kılmıkan olsa, ben maalesef bunda kılıkta de bizden bir ömür ağırlıkta diken. Benim için küçük olan diken, onu kıtlaklar, bunu kıtlaklar, doğru yolun ağırlıkta tapı diken.
1: Abdullah Hotene. Buldu. Ömer.
2: Salam bir üzgüt tuttuk. Makaçkan yiyorsa karıp mağını yiyor tutuyorlar. Maşini takılar yok. Lekin tostlar yok.
1: Buldu. Rahmet uçuranızda. Yeni uçurlarını yanlaylı. Hazretli degen dostumuz. Navaylık burunqadek tesemez. Hazır çıkışını maşini kılgın bulduğun. Bu kette ügensi buludu. Traqqi kılsa navaylık diye yakşı öner edu. Şu, ben abay dedim ki bu. Öner degen yakşı olmamdığın bir önerinin ortaklığı herkes ortak ketmeydu. Pink Fan'nın avazlık fıçori.
2: Yakşı mı oraya seçiler? Bölüm ziyette.
1: Yakşı.
2: Akılçaklı kollayla. Cesare kız oluyken. Özgü yay, mavay göğüsün bir tapa. Mavaylı kına yakşı ne?
1: Şu. Mehmet Ali, bir işini kıgısı bağ adamını kılma, mavu iş bulmaydı o dese o adam üç görüp kalıdı ki, şuna meyliği koyup erişimiz gerek, deydi. Doğru, hem de bu yerdeki mesele mi, üç görüp kala mı, anda mı, manda bula mı, deyken de mi, ensirap gitmeyimiz. Şuna kul, bir sınav baksın, kıp baksın, bu mu yakşı kesip, yakşı öne. Şuna kul, ügünü varsa kin özgü meskatı dağın. Hizmet tapamay kağa vaxtlarda, kılıdığa işlen, kılıdığa işin tapamay kağa vaxtlarda, şakkıda müş kesipini kısa pul tipip durmuşunu kamdığılı buludu. Üne degen bek yakşı. Emşi enşan, ha? Ceyfanlı yol bölgenin medeniyet yolu kayrıldığan Kaşkarki şopur dostla. Ceyfan Nello yol bölgenin ki medeniyet yolu kayrıldığa yege az kalga yede çoğun yolda bir adam yotudu. Karaganda mes okşaydı şopurla dikkat kıp mağaylı deydu. Aş yol bileklerden kit atkan dostlarımız bosanla bir dikkat kılıp mağan bosanla. Cuma Rozcan'ın avazlık çöreği.
3: Salam ben 1934 Kaşkari yol kayrılacağım. Kaşkan dişirerden Allah gördüm. Peşiniş yıllar alayken Bolat'ta aşk kızın müziğe bakılı. Naya bakılı. Her kanda adam kesip tollaydı. Neyle? Namaylıkın benim kesip.
1: Şu. Abdurrahman Somkici.
4: Ha, acayip kız. Yakşına.
1: Yakşı.
4: Yakşı. Yakşı. Yakşı. Yakşı. Yakşı. Yakşı. Yakşı. Yakşı. Yakşı. Yakşı.
1: Yakşı.
5: Bir yüz, yerse bütüet kaçkadın yolu süre ayrı durum yolları mı ravankine?
1: Ne, buldu. Rahmet. Yine uçurlarını yanılıp kırsam. O kızca kayısı mektepte nim kesipi kuan boğuydu, deydi. Şunu dimepti uşu dadısı. O kayısı kesipini, pütagelikini, kayısı mektepte okuğalıkını inek dimepti. Anlavatkan bolsanız bir devitten, he? Bir anlapa kaylayamamız kız kıvatımız, he?
6: Bu süre ondan şey yolları, Hücenda Dağ yolları koşuyormuştur ama.
1: Doldu. Adırımka.
7: Buraya ziyaret edip Kocuğu yol kayalıyor. Kocuğu yol diye, Karimacan yol yakıldı, Mevno yol yakıldı, geldim yolları var.
1: Doldu. Adılcan, Peyzevat da hava bek... hava bek tutuk, yamgur yağdığa okşaydı, deydi. Kaşkayat azırak yamgur varken Peyzevat kım təsir kıpkalayım, dey. Üne traqi qıldırsa gül öner dep tiken deydi Nijatdan dadısı ya. Şimal şanın ki yolu iravan deydi Mehmet Ali. Ey fulan. Toğra. Çöntiyen degen dostumuz. Yaxşı mısınız? Mən miyaq durup anlavatma. Avazınızı siyğınduk. Yoqap ketmeğen deydi. Mən ba ba ba. Demep qaytıp geldim. Bulda dostlar, mənim işin haqızgılıq bilen. Davamlıq programımız qatnaş qaysılı.

Dostlarımız ovçerlay etip kaya geçip oğa arlıqtan şavar ayğı münasiyatlik məzmurlarımız var deyişini anlatımızsa. 8-ci ayının 9-cu günü keçidin 10-cı günü kündüz geçe Şimali Şincağının qarbidiki Tağlıq rayonla, Tarbağatay vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayonla, Şixan şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayonla, Ürüm şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayonla, Sancı oblasının Tağlıq rayonları, Cənubi Şincağının qarbidiki Tağlıq rayonla, Xotay vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayonla, Aqsu vilayetinin Tağlıq rayonları, Bayonqulun oblasının Tağlıq rayonları, Qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, Deniz yüzünün yukarı egizlikteki tağlıq rayonlarda kar yağadı iken. Yukarı tağlıq rayonlarının kısmen caylarda otırhal ya ki qattıq yamğur. Kızılsu oblasının tağlıq rayonlardaki kısmen caylarda kar yamğur yağadı iken. Altay vilayeti Sancı oblasının şarkı, Cənubi Şincağının qarbidiki tağlıq rayonlar. Şarkı Şincağında 5 bal etrafıda qarbi şimal şamali. Şamal İğızır'da 9 bal etrafıda buran. Cənubi Şincan oymalığının köp kısım caylarda 5 bal etrafıda qıypa şarkı şamali. 8 bal etrafıda ötkünç buran çıkıp kısmen caylarda kısqa vaqtlıq çan tozallıq ya ki kumburallıq havarayı görüldüken. İli Derya Vadisi'nin qarbi Tarbağatay vilayetinin şimali, Tianşan'ın şimali etki, Cənubi Şincan oymalığı şarkı Şincan'ın kısmen rayılırda 35 Celsiya gradustan aşıdığa yukur temperaturlıq havarayı görülüp, Cənubi Şincan oymalığı Turpan şehri, Kumul şehri, Qatarlıq caylarının kısmen rayılırda yukur temperatura 40 Celsiya gradustan. Turpan şehri Kumul şehrinin kısmen caylarda 45 Celsiya gradustan aşırıken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk bazı bulutluk bulup şamal küçü anca zor bulmaydıken.

0: Достарымыз кеге учурлар карасам, видео лен деген достумузда сиздин бу учурларыңыздын вакты бек узунке 60 секунд учур жолдапсыз, лекин кемеди пикрап атыды. Мында алкы вакты узун учурларын эмесаңлар биз пикрап алдымызга чыкмайды, койгул болмайды. Шуңа достор диккет кылган болсаңлар, бир 17 секундлук, 5-6 секундлук ма иш деплам жума жол бөлүкке раван яки ма жол бөлүкке кысаңчылык ба деплам дебесаңлар болду жума. Аблеттин авазлык учуру. Тоқтан, ама біздің музыкантлар сәл тұрып тұрсын. Аблет.
1: Зайыпсыз, расын сен ма, үрім бізге есауат біле үш жыл болды, маңа үш жылды яғы елланың мұнда қырауарлығыны сәттек көрмесін бүгін. Бұдай қағат мағдым біз, әмі елді.
0: Үш жылыңызды бүгін рахатым еңіп сізді еллада, елла рава, әмі елла деп, ә? Лентен, сіздің ке ма видеоруңыз шықмай отыдығы видео әвәтіп сіз. Аблемет.
1: Kriye tutup mağım mensup az kalkanda ücreti başı yok ya kazanmasın yanıyken yazcalarına şoförstamdan şeker kurdu mi?
0: Hmm, buldum. Gazcı almak çok şoförstamla şey basanla buldu kedi mi? İmin tohtayı diyen dostumuz sizden muhtıranızı tapşırıp aldık. Yonyen aynı diyen dostumuz. Ağo, kanak ehvalınız yakışma. Ağo, çüştü gulcudu çıkmağın sebep. Mavu 13-ci isla 10 yıldır dedi cuma müşiyenin bir nərslərini 10 yıldır durup diken. Şu aşla dedi o. A3 bilen Qulcuda. A3'de maç takmikken tok men Qulcu'nun kini anlap diken mi? A3'de mi 10 yıldır batkan sebeplik? Onda as 13-ci isla 3 yıldır akşaydı cuma. Nijat taksi. Xotende yol uçuri, Qaribi Beijing yolları ravan deydi. Boldu rəhmət. Uçuranız tapşırıp aldıq. Öz halinki avazlıq uçuri itip kepti anlayli.
1: Böyle bir pütür hidayet kızağımız oluşur bir ülkeyim ama Çanlıoyan'ın kendi trafik ama Denşin'de o yol koştun üstü ravana.
0: Hmm, buldu rahmet. Aşı Denşin'de o yolda manga vakta Çanlıoyan'ın yindiki keyindiki. Dostlar bir aldırmayarak manga bu sanla. Şu takviyelin üstü yol dep uşkandek aşı ede edilen dostlarımız intayın köpken ay yolda aylıkla ba, yesliyle ba. Şuna bir dikkat kılgan bu sanla perzentle larımız endi yoldun ötüdüğün u bu işler buludu. Meyli çoğunlar bolsun, meyli küçükler bolsun yoldun ötüdüğün ahvallar intayın köp u yolunun ayak ısıtın maya kısığa. Şuna şu tak yönlüştük yolda buluşuğa mayını desep meneyi vermey azırak bir süretini asıl deyip meyanlar cuma öz halsız mışın da kılarsız cuma. Yine uçurlarını yanılıp karsam. Tor taksi Abdikerim. Yembin yolları ravan deydi. Buldu. Hem de neyim buldu. Doktanlar cuma dostlar mavu. Uçurla çıkma otudu.

0: Dostlarımızdaki ege uçurla qarsam, Abdikerem akımıza qışqada hava sel bulutluq deb bir çıraylıq mana itizliklarni rasmga tatib ewetip qoyibdi. Onundan başqa öz halninki avazlıq uçur bayke anlayli öz hal qaysi yol beleklerden yol uçur bayrikin anla baqayli öz hal.
1: Tara, insan tarafları yollara olan keybe kıza.
0: Buldu, yeni bir uçurunuz.
1: Böylece tutu ribayet kızağımız oluşur bir ülkem ava çalayanın keyin tarafı kima denşin de o yol koşsun üstü ravana.
0: Buldu. Yusuf Can.
2: Ulan ricayet kız yakşı mı o?
0: Yakşı.
2: Ben kaç derdim etken de. Şunda bahçelerini ötürüp kayıt kes. Maskeler, evazımız ve keplerimizi anlap, otlarımızdan rahmet.
0: Siz gibi köptün köp rahmet. Tor taksi Abdikerem'e 20.000 yolları ravan deydi. Buldu. Veyli veyli.
1: Nihayetsiz yolu şöyle bir ay konuşuyorsan hocam. Hoş yönlükte ravan ne? Nakaç maçı köpemez. Yollayışın kütüralar.
0: Ne buldu. Rahmet uçuranızda. Yeni uçurlarını yığınlap karısam Ahad Canbani'nin ki avazlı uçur edip kapta anlayılayım.
3: Sonun nedeyi kızlaştım siz yol sevri. Şanfacının yolu başının ayak aralar. Güzel kaçtıysan aldı dön ittifak körüsünü son bazı kızı çırakta Cemil Rava.
0: Buldu. Rahmet. Yeni uçurlarını yanılıp karsam Abdurrahim Kam'la avazla uçur.
4: Kırışır, bozuluyorum kavri. Sen o baylanmıyor be, onlar saçını kaldırdın. Şimdi abi yan yana taraf kalıp aldın yollara.
0: Buldu. Rozcan.
5: Salam, 1974 Kışkan yurkarı vesem. Kışka taht yürüp geldim, koş iniş yurlar alanken Kışkan'ın avarı içinde salkın.
0: Buldu. Ekber Guanghu yakımızda. Say yolu Guanghu körükten Ulanbaya kılıç punktiği kegice yollar avan deydi. Buldu, rahmet uçurunuzga. Yeni uçurlarını yanılıp karsam. Ali degen dostumuz Seyfi yandın. Şu Tavuzcan karapmandım yollar avan deydi. Buldu. Rahmet.

Dostlarımızın kaya uçurla qarsam, Ahmetjan degen dostumuz, yaxşı moqanda ahvalıñla azır sayahatçilerini ilip tençi qarap mangan, avarayı qandaqtu, dep sorapdu, men azırmış Ürümçi şehrinin kelgüsi 3 günlük avarayı qarap baqay, bugün kündüzden keçigeçe hava uçuq temperatura 21-32 Celsius gradus qıçken, jemi?

yongandi şin degen dostumuz Pichanda hava yaxşı 107.4 ni anğaç üzüm üzüwatmız dep üzüm üzüwatqan bir parça suratni awatipdi. Nime degen çıraylıq, nime degen tabiiy suratda ma bu ha? Bir kichik omaq balının üzüm üzüwatqan, bir apaşnıñma üzüm üzüwatqan rasmini yollapdı. Boldu. Yana uçurlarni yeñilip qarsam Tor taksi Abdikeremen, Tayvan yolu, Kaşgar Garbi yolları, Ravan deydu. Onundan başka Zahircan. Yaxşı Mariyasetçi, bugün yolla bek Ravan, yolda tosluş deydu, annesi yok. Gündem uşundak bolsun imdige yaxşı deydu.

0: Nurninki ovozi quchur yetib kelibdi, anglaylik. Nur.
1: Har biri tel yaxshi ochi, ichi fokus ko'rsatmoqchi shular avana.
0: Bo'ldi. Qadir Hashim degan do'stimiz menga Payzobat radioniga chiymi uzatdimi deydi. Qurbonjon. Memo kevazga

0: Stop, stop degen dostumuz Hidayat qız demlish qilib, "Nalay berib sayohat qilib keldingiz?" deb yozibdi, ha? Avval Qashqaga bordim. Qashqada 25 gündek turdum. Ana degen qaytib kelib 4 gün ichida Altay taraflarini aylanib qaytib keldim. Endi o'ynigan yang dadi sho deb ishlayotman mana. Erkinninki avazlı kuşçor yetip geldi, anlaylı. Bu dostumuz kayısı yol beleklerden yol kuşçor bədikin.
1: Bize hep kız yol kuşçor dağıtan, ma garip aylanlı yollar olan, ma yendin o, ma şimdi kadar da kadar kökken, adım ma kalıkara ayrı kok geldi bana, ma yolla, kalıcı yollar olan kena.
0: Haa, buldu. Rahmet. Tor taksi Abdikerem burulış çırgın urup mağama elikin bazı burulış çırgın urgan aman kendik şopur moyuğu dösepli kıstap koydikken deydi. Aş kıstıgan şopurga bir yol berin ayıp obdu. Burulış çırgın urup durup aldığınızda meyip durup enedik yolu özgertimiz go. Xeyle burun özgertimiz go burulış çırgın yol özgertiştim burun. Xeyle burul urumuz çırakni. Şu aralıkta eğer moyuğu dösep kalsa bu yolunu berinle ötüvasun. Uçuplu össün bolsa. Şopur usta moyga desep kıstap koydu kendip buruluş çırgını olmasak bire bir tasadı bir işle yüz berip kalsa birka könülsüzlük buludu. Şu çatak iş çıkıdı. Tağdır. Siz nem demek çoğu gittiniz? Mehmet Eleninki avazlı kuşur yetip kepti anlaylı.
1: Maksim 174, Hidayet Şemşen Kız. Yolu sıra, Kaşka, Yansıya, Aksu Yolu, Ravan, Yansıya, Hav Bulutlu.
0: Makul. Hidayet Kız Şemşidin. Hidayet Şemşidin kız emez, değil mi? Abdurrahim Kam'dan avazlı kütüri.
2: 174, Kozide Yolu Kavri. Nömeyen Yolu, Garba Aydan Yolu Kızı, 20 yılın kızı çırak geldim yolları var.
0: Buldu, rahmet. Yeni ofçurlarını yanılıp karsam Ahmet. Akımıza yakşımı sanılım. Sanfango yolları ravan deydu. Buldu rahmet, takdir. Say yolları, kualin köyrükleri ravan deydu. Buldu.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnasdan radiosini to'g'irlagan?
5: Yo'q, bo'ldi,
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kiringlar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kancı yirik edipini birer trik ve tırt.
9: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirgenimiz mengülük trik ve tırt.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

Şinjan'da bipayan yaylaq bilen köp kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılı qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögim rasimge oxşaş. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 Qatnay san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Hürmetli radyo anlayıcılar dostlar, emdi hava rayda malumat anlatımız Ürümçi'de 8. ayının 9. günü gündüzden gecegeçe hava ucuk temperatura 21'den 32 Celsius gradus gece. Ürümçi'de 8. ayının 10. günü gündüzden gecegeçe hava ucuk temperatura 22'den 34 Celsius gradus gece. Ürümçi'de 8. ayının 11. günü gündüzden gecegeçe hava ucuk temperatura 23'den 36 Celsius gradus gece bulundu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirli do'stlar, amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning avariya ma'lumotini olatimiz. Urumchida havo ujuq temperatura 21 dan 32 Selsiy gradusgacha. Altayda havo ujuq temperatura 14 dan 30 Selsiy gradusgacha. Chechakda havo ujuq temperatura 16 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qo'ljida havo ujuq bo'lib, keyin bulutlanda temperatura 18 dan 35 Selsiy gradusgacha. Vartalada hava ucuk temperatura 17'den 34 Celsius gradus gece. Xarmayda hava ucuk temperatura 23'den 34 Celsius gradus gece. Kuytunda hava ucuk temperatura 17'den 34 Celsius gradus gece. Şeyhanzada hava ucuk temperatura 16'den 33 Celsius gradus gece. Sanjara azraq yomğur yağıp keyin hava ijiladı temperatura 20'den 33 Celsius gradus gece. Qumulda hava bulutluq temperatura 23'den 38 Celsius gradus gece. Turpanda hava ucuq temperatura 20'den 43 Celsius gradus gece. Korlada hava ucuq temperatura 25'den 37 Celsius gradus gece. Aqsuda hava bulutluq temperatura 24'den 35 Celsius gradus gece. Atışta hava tutuq bulup keyin azraq yomğur yağdı temperatura 22'den 33 Celsius gradus gece. Qashqarda hava tutuq bulup keyin azraq yomğur yağdı temperatura 22'den 34 Celsius gradus gece. Xotanda hava bulutluq temperatura 25'den 36 Celsius gradus gece bulundu, 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydı məlumat anlattı.

0: بیجنگ وقتی ساعت 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclı kuşurla, benim avtomobilim programımızda.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobilini yakışıkırdı Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklan boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
1: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
0: Şunlar bambay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirge. Hem de ben işiltirge. Bunun dike balam işiltirge. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırıt.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltürüş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi Yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Dikkatinizi merkezleştirip abdomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ıgızıgı kagende etrafını yakışık gözüldün. Piyadelagi yol verin.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu anlıqçılarının səpərgi xoşal atlanıp yollarının raban bolışını, öyge aman isen kaydışını ümit kılıdır.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilga silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yenili şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

Abdumobil'ı çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

Onda mı sadamlıq dostlarının abadke uçurlarına bir qarabağayla, Meyli Renşan'ın uçurken divanın aldıdan mışu, jene bu güzel qarabmağa yolun işte, maşilla bir qadar köp, karşı tarap, ravandıge uçurna vatıp durakmat, nice taksi

Hürmetli radio anlayıcılarımın avtomobilin programması ahırlaştı. Programı riyasetçisi Dilraba Anıver. Hem de diktanla 107.4 Katan Sanat Radyosu'na anlatılış aldı turgan kişilik yıllarınızı bizemre programı sırı bulsan.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıl razı biz hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sıfat terisi boğan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tanlıganda Fokus markasına alayda kat kılın. Fokus Lıklaşmayları.

Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümi 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hashamatlik turmuşudun bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlı kılıp işiltelisiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bar Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümi 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hashamatlik turmuşudun bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlı kılıp işiltelisiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: programımız başlanışı bilen Tanla Abdikerem akımıza yollarınızda biz Zemra programımızı başlanıp getti. Karşalımız dostlar, biz gitip ağan yolla ravan diye uçurunu evetip de buldu. Rahmet onun başka seher bulbulumu devamlık programımızı anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıp da ravan taksi sizlerimi karşalımız. Hoş gelsin. Onun başka Rişte diyen dostumuz çüşlük yollarınızda biz Zemra depti. Rahmet. İyi bunun ki avazlık uçurumu yitip getti. Avazlık uçurumuz ne anlaylı ya iyi bu. İyi bu kaysı yol beleklerden yol uçuru bedikin. İyi bu.
1: Aydırım yıkılı süreçli taşıydı. Aydırımdan düşkende azraq maşınlığa kep altay sıkılışı altay dolgarına karanmağa yolmuştu. Bu ütöpü gerdikin akasa yollara var.
0: Buldu. Rahmet.

Ondan başka Abudu akımız, hoş geldiniz. Karşı alımız deputörlerini kaldırıp dur, işte ama devamlı kıyaktırıp anlavatımız hidayet kız deputu. Köpten köp rahmet. Mahmutcan Mehmet'e Kaşgar Şehri Tümen Yolu işkili liniyede Ravan'daydı. Buldu rahmet. Ondan başka Ravan taksi namı avazlı kutur yetip kaptı. Anlayılı Ravan taksi. Buldu. Rahmet. Abdurayimjan, Qashqar shahrining 2-chi xalq doktorxona oldidagi yo'llar qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Bo'ldi, rahmat Qashqardagi do'stlarimiz mushu uchirda unumli foydalanib qolgaysizlar. Undan boshqa Oblat Xotan taksi, Xotan shahrining qurilish yo'lida to'silish va yo'l o'ngsha sababidan shofir ustamlar boshqa yo'lda ma'asilar deydi. Mushu Xotandagi do'stlarimiz mushu uchirda unumli foydalanib qolgaysizlar. Tovchida pangzi degan do'stimiz Membayda yet qiz anglashni boshlab ketdim deydi. Bo'ldi, yana qaysi do'stlarimiz bordu? Endi tushlik vaqt bo'lib qoldi. Shundaqdim radio anglashni qo'ldim. Devamlı anlavatkan dostlarımız intayın köp kodeyim ben.

Başqa yol bölüklerini tanılıp men yapıp durasılar cümü. Dostlar, yan davamlı kızgınlık bilen programımız katnışınla. Bir xatar yol yürgen asasda özanla ketip atkan her kaysi yol bölüklerden yol ufçori, maygaz ufçori bəsanla buldu. Onun başqa ortaklaştığın timlerinle bolsa ortaklaşsaq buldu. Yeni şundakla katnışkı dair soraydıgan sualdıranla bolsa sorsanla buludu.

Dostlar, anlamadqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 qatna sanat radiosinin tüşlük yolları asap zemra programisi. Programizni işiltipaqallanan hem mısamaqtaydıgan dost braderler bir-birge tavsiye qıldıgan Isil Abdul Fuku Abdulleri alayda talep qıgan ve qullıgan. Onun başqa Şinjan'ıki en isil temni izdeş paliyetimizde uçuratqan ah mervayit un yağ gürüç açıq sularını işiltip mihmalla özülmeydıgan mihmallarım aşkanisi. Şu münasetle yukur oruna rahmetimizi bildirimiz, rahmet silerge.

0: Rişte deydu, davan Fukan koçisiki Ahmetcan usta tok yollarını onşaşka, çima sendiki dağcağımı bek yakşı onşaydı tok yollarını deydu. Cuma abaykı dostumuz anlığansız mı, anlığan bolsanız anladım deyip dağın. Onundan başka... Dada Akku, müşü aldığımızda en muyum, en yakşı vakit. Hep de 10 günlük vakit kaldı dostlar. Kumga, tuzluk, arşanı düşü olduğu altın vakit. Mən bir tarafdan hizmetimle kığa çeyen bir tarafdan vakit çıkarıp bir vatı mən. Paydısı bu vatı da dostlar. Paydılınıp kıylanla deydu. Buldu. Onun başka Abdu Akımız. Yolu fıçırı danlıq döndü. Kızıl, yeşil, çırak sebeplik. Maşilla bir az köpürek deydu. Buldu. Rahmet fıçırınızda. Nijat Taksi. Xotende yol uçuruyor. Şarkı Beycan yolu Gülbağ'dan birinci körük gibi inişte otomobilla köp tosuluş bağı deydiğimiz. Xotendeki dostlarımızmış uçurdu. Önümlü paylanıp kaygısla. Xallama diyen dostumuz Ürümçü Biket Şimali Meydan'da. Adem bekçik, bekçik, bekçik. Ama taksi yok şu deydim. Taksiçiler, taksi edildiğin dostlarımız aşı tarafı basanla boğu dekçi mu? Adılcan. Anlavatımıza ve nakşılarımı anlavatısı zekcan. Bir tarafta nakşanlı kaç, bir tarafta ma yol uçurlarını anlamasak bulmaydı. Bu yol uçurları mandam da bir dem durup bir dem özgürdü. Şuna vaxt vaxtı da yetkizmesek dostlarımızdan uçurunu önümsüz uçur olup kaldı. Onun da başka Abdurrahim Kam'dan avazlık uçuru kapta anlayılı.
1: Rüyün ziyatı dışarı oldu ve yol sağladı. Şunuka harici olayım. Ben çok sıradım. Canlı azar yolu yıkızı karmaga inişte maçını sen köpürekken ama tutmuşum.
0: Doldu. Seni sevdim sevimli gün, sevdirmem beni. Onun başka Nijat, Daven Nallu'da İttifak yolu İğzı'da Kızıl Çırak'tan başlayıp Yenlu yol İğzı'ca otomobiller köpürek deydi. Tor taksi Rozcan, Donkhans Can'ın aldıravan deydi. Buldu, rahmet.

0: do'stimizdan Baxtiyorningki ovozi quchur kelibdi, anglaylik.
1: Salom idoyaqiz, qashqari yo'lchira, davomli quchur bo'lishirak.
0: Bo'ldi, rahmat.
1: Qo'qonchilikdan shu tayinning oldiga chiroyli qo'lsin shtaqamni oldim, dedilar, rahmat.
0: Bo'ldi.
1: Jirli qapildi.
0: Kulining ovozli quchuri.
2: Yaxshimi sizlar, kamu shu prodoslar. Joyi doktor qani oldirki, qatdan ko'tdi. Qatnash bir qadar ko'p, lekin yo'llar turdi shu.
0: Bo'ldi, rahmat, Kuli. Onundan boshqa Abdikir amakimizning ovozli quchuri.
3: Olxavda aytasiz, tug'ma aytirib, yangsona aytirib, kamanga yo'l beraman.
0: Ma'qul. Nurning ovozli quchuri.
4: Şimali Kansan Koyalarımı koşuyorlar için maşallah az biraz kötüleri ki peki yurtasa koşuyorlar.
0: Buldu, rahmet uçuranlığa. Onundan başka yana uçurlarını yanılıp karsam. Yadikara, Mijuan'dan yan tiyangı kelgüce Orvayuhan koşuluyla da Leon tiyangı demek için miyasız? Kelgüce Orvayuhan koşuluyla da Rovan deydu. Buldu. İsli yaşadigen dostumuzda buldu. Uçuranızı tapışırıp aldık. Dostlar, benim için de kızgınlık bilen davamlı programımız katnaşkaysıyla bir xatar yol yürgen asaslı yol uçuru besanla buludu.

Abdu akımız yol uçuruyor. Kayfanda şuna aldırdık yollar ravan deydu. Buldu. Onun başka cin diyen dostumuz. Kaşkar Ronhı'nın aldırdık yol kurulu sebebiyle bek dostluk gitip doğmuş. Şu yolun işte manığa yolu uçuyla başka yoluna talap mıyınla deydu ucumu. Müş kaşkar etki anlamatkan dostlarımız. Şu Ronhı'nın aldırdık yoldan mamay başka yollarına talap mıyınla doğa isle dostlar.

0: Ravan Taxi'nin avazlıq uçuru yetib geldi. Anlayılı. Ravan Taxi.
1: 174 yol fevriyatına körgeriniz abi. Yeni kişilerde antana alıp çiyorlar Ravan kene.
0: Buldu. Rahmet. Rozcan.
2: Kalan 1074, Kaşkar yol hayvasam, Kaşkar yetişen tüyesini aldık gördüm, koşun içti yıllar alınken, Kaşkar'ın avarajında salkın. Rahmet.
0: Buldu, sizge mi rahmet. Onundan başka yana uçurlarını yanılıp karsam, bugünkü futbol müsabıksın, cibosu yok mu, deydi. Kandaktu, hiç o doğruluk yap yok mu? Patügül, deydi. Bu dostumuzdan avazlık uçurdan alıp bakaylı.
3: Güzellik kız, Riyadçı Cibala Misalem etti oğlumu, Cibala Misalem etti oğlumu, Cibala Misalem etti oğlumu, Cibala Misalem etti
0: oğlumu, Cibala Misalem etti oğlumu, Cibala Misalem etti oğlumu, Cibala Misalem etti oğlumu,

0: öz halının ki avazla kurtarı yetip geldi anlaylı. Öz hal.
1: Berize Pırsa Hidayet Kıfadır'a ağlanan yatmış şirinden hayırlı diyorsun. Hidayet
0: Rahmet.
1: Bizi daha keçik etmeyiniz, meyavuz koymayınız.
0: Şimdiyim.
1: Galibiyet bile. Müsaat Mıralık Mağrif Nazar, Bizden Şirinden Başka Karakman'a yürünün sattığında imtihan çıkıp. Karşı yürüyüş, Ravan Gencim'e Hidayet Kıf.
0: Buldu, Rahmet.

0: Ravan taksinin avazlıq uçori.
1: Yol yetirte, didakta, biz bar, biz bar, biz sizi gemre, sizi gemre o.
0: Şunda mı, şunda davat attanla, cim mi dop kettanla? Şunlen bula, emra, emra deyip oltırtı, yoku deyip şun gəkilşim. Cihan kizere, anlavatımız yaxtırıp anlavatımız deydu, TV qonan avazlıq uçori.
1: Şu kavakhanı üstündülem, inik adırtını mağın depresyon zıkken, yakınmış mağın, doğandın, üstündüzden kanda izleymem.
0: Nimde ilağın sizde?
1: Allah avalıma ziyaret et, yakşı mı?
0: Yakşı.
1: Ve türeden adıcan kavakhanı ileri, cıbarlı
0: şey. Ne? Şu kavakhanın oranı ne demek ki ma? Makul toxtan, hemen sorayım.

0: Şunu da pira. Nimin de pira. Abdullah Hotentas düşünemeye kaldım bu. Abdurrahim Kamna avaza kuşarı.
1: Buraya ziyaret edip evet, Hoca da yolu kaya oraya. Yani o bu azar türlü, aydın oraya yıldızdan. Ben bir kızı çırak geldim, yolları var.
0: Buldu, rahmet.

0: Rişte adıl da sana aldı hazırca ravan kədəydi. Buldu rəhmət. Onun başqa Nangong yen Vüsal kavabxanısı. Nangong yen kəncəmə şu. Abay biz Tianshan Gong yen dəb qapdıq. Vasalğu kavabları Vüsal əməs deydi. Maqulə. Yolov çöre Şenhua Cənub yolları qoşulmuş ravan deydi Abdu akımız. Şinyun degen dostumuz, şöpür dostlar, yaxşımızla, Qashqar Kon şəhər nayəsi, zəmin yesidin saybaq yesisi cəb olğan yollar avan. Çoğunlarla anlamaydı radioni, bizdək yaşlama anlaydı ucumu, deydu. Yaxşı obdu. Maşin degen dostumuz, ad üçtük gün boldu, radio üzülüb. Qaldı çıxmayıb odu degen dostumuz. Məşu 13-cü isla ətrafında 10 il dikəcəmi? Eko yayınınki avazlıq uçur itib kəpdi anlaylı. Qaysı yol biləklərdən yol uçur bədikin?
1: Şulanın aldı hazır kiravan
0: hə? Buldu. Rəhmət. TV-qonun avazlıq uçur.
2: Rahmat, rahmat, riyasetçi, şopur dostlar, bütün anıqçılarım ona rahmat. Şimdi ben bugün verip öğütülen bir kahveyi izleyicilerim. Şunu sorup kaldım, rahmat sizlere. O kısımını bunda bakacağım da sonra.
0: Hem de telefon numarını da yapardık sizlerce mi dostlar? Buldu. Öğütülen aparıp, obdan kızalınıp, kilonla.

0: Nurnun avazlı kuçori. Nur.
1: Yeni avazlıları hoş geldin Şaravan.
0: Buldu, rahmet. Bosaş kababxana telefon numarını bildiğin dostlarımız bağımı dostlar. Bosanlı bir depegen bosanlı. Dabzana aldı lıkkıdı maşina, tosuluş ba, deydi oraya işte.

0: Abdu akımız yolu fıçarı Longchuan kutsi koşuyalın iştirava andaydı. Hata kitip kaptı, bir saatte dabazadın çıkıp ketki. Aşında izipsiz emes mu? Tünüge mi bir saat çıkıp etken idim de izipsiz. Bir saat çıkanttım demek çıkan sizde. Doldu evet bulduk cümo, seher bulbuli. Telefon numarını evet bulduk. Abdullah Hoten'in ki avazlık fıçarını anlayılı. Abdullah Hoten.
1: Президент этот кону халын алдын сайын мүшөк сайлыгы түш эгерде ялалы бар.
0: Болду. Мәмә турсун.
1: Эп шөрем дисем кавапның басын калышам тагы сөйлөй. Үрүмчи кылганнарло, мен гоер басына бүкне исал го салсы шәл бир а болды. Сөйлөй ва язан кыпрым.
0: Бул чечилмәң. Эко яи.
1: Şimdi 40 sensör rayonu hükümetinin aldığı koşulmuş ravan kebbi. İnkanatını aldım ravana.
0: Buldu. Cihan Kizer.
1: 174 Ürümçü'nün yolu şuraya. Şancan yoludan çıkıp Ürümçü'den geldim. Şurayhan koşulmuş insan ravan kene.
0: Buldu, rahmet.

0: Beijing vaqti soat 14.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemetnin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataflıq öyne 4 yataflıq kılıp işitdəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
2: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçi Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğa. Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdırhal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Oynaksi anlandı yıraktan

Dostlar, anlamadığınızlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnan Sanat Radiosinin Tüşlik Yollarınızda Bizemre Programisi. Programımızın işletip aqallanan hem sumaqtaydıgan dost braderle bir-birgi tavsiye aqıldıgan Isil Abdul, Fuku Abdulri alay talep qılgan ve qollugan. Onun başqa Şinjan'daki en isil temni izdeş paliyetimizde uçuratgan ah mervayit, un, yağ, gürüç açıq sularını işletip mihmalla üzülmeydigan mihmallarım aşkanısımı alay talep qılgan ve qollugan. Şu münasetle yukarı orunga orulağ rahmetimizi bildirimiz. Rahmet Selege. Әмді достарымыздың кәге ұшырлаға қарсам, дабыза тәріпләді, сәншіған тәріпләді автомобилла

Voy quymaqni şunda oqşıtıp sapsız, soğuk sayılarınız mı oqşapdı mana? Ey, qosaqna jürüp adamnın. Bopdı, sıñışlık bolsun.

Bu bir yanda Çingyuan diyen dostumuzda peyzavatının şimisi okşap getdi deyip bana. Tozu pişipti o he. Şunu evet koyuptu bana. Minin şundak bir nesini yigim geldi ya. İkin depemeyim.

0: Abudu hakkımızda yol uçturu, Çancan yolları yer avan kendiydi. Buldu rahmet. Düşsen sizin kimi uçturunuzun tapşırıp aldık. Oğunca, solca, hem hiç kaldı. Bəxtiyara, mən şu öpki hesibini yeydi Allah'ı toşuvatı mən davamlıq uçur bəgə işləydi. Oy, diqqət qılancımı, bir xətər yol yürüyüş əmədim muyum? Biz məlmiş proqrama başlanğa vaxta davamlıq təkidləb kilovatı mən. Bir xətər yol yürgən asasda bizgi yol uçur bəsanla buldu, dedoxcumu. Əmədim muyum, bir xətər yol yürüyüş, bir xətərlik bək muyum dostlar. Şuna bir xətər yol yürgən asasda bizgi uçur qaldı sanla tamamən buldu. Abdurimkamdanki avazlıq uçuru geldi anlaylı ya. Abdurimkam mu ızcıl bis uçur bir vatı doyucu mu?
1: Kodine yol kayarı, her bir azak yolu. Başıntısı, vancı fakıntısı sıratın. Her bayram yolu yolu hareket verme yollarına.
0: Buldu. Rahmet.

0: Yana do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsam, Jahongezarniki ovozli quchur yetib kelibdi, anglaylik. Jahongezar.
1: Turiz yetibdi, turinchida yo'l ustirmas, Xon sariq yo'li. Intan ravon kana.
0: Bo'ldi, rahmat-a uchuringizga. Undan boshqa yana Nurningki ovozli quchur.
2: Sohar berdi, dalliq to'ldi mashinasi.
0: Bo'ldi. Yana Ahmet Niyaz Qaraqash. Men yoqtirib anglayapman. Urumchida kol degan ko'ynak kiyib chiqsak bo'lamdi yoki odam to'nglab qolamdi. Tuqqa yo'qligi chiqmoqchi edim deydi. Ay, kol degani eli biling, yipinchi nima eli biling. Ancha muncha chapallarni bunda yalang chapallar bor-ku, uni eli biling. Endi ma avarayiq birim degil olmaydi. Bugun yaxshi o'g'amlar atis qanday bo'ldi, uni bilmaymiz-da. Shuningga eviling. Bulbul go'ya uchirimiz topshirib oldik. Abudu akımız yolu uçuri, Huanxı, Cunyi doktorxansan aldı da otomobillar bir az köprək, alayda tosuluş yox, deydi. Onundan başqa Eyca deyən dostumuz, yaşayan şimali yolla ravan, deydi. Söygü sizden uçurunuzni tapşırıb olduq, abdubusqa oldurub, şu yolu uçi toşidigan, amma bi abdubusqa oldurub kəsib oğudək, deydi. Aşına tallısı bulamdı ki, məncimi. Əxət canbanın avazlıq uçuri.
3: Örümün şu bir de sayıl sayıdı. Altın bile kısa çırakının altı değil. Cını pazar Süleyman, nemir kevçilik, nemirdin aylık, kuşarlık yeli. Şahanallı uyu kısa çırak kevçilik yolları alan tuzlu şu.
0: Buldu.

0: Dostlarımızdan kəgə uçurla qarsam Abdu haqqımızə yol uçuru Longchuan köçüsü qoş yönlüşdə ravan kən bulaq beşi köçülərdə avtomobillər köpürək deydi buldu. Bəxt səpriyə Qışqar xanlı ulaq bazırının altıda adam köp kira yaxşı taksi şoförlə paydılınıb qeylanla deydi. Buldu rəhmət. Onundan başqa Abdullah Xotəninki avazlıq uçur etib kəpdi anlayılı. Abdullah Xotən.
1: Amma uyuqum kilovada da kızıl çarp uflakta çıkıp var ya. Ay net kili şapılaklar buldum. Hiç bıçandır. Aldırım bahçe bir yer gelip duyduğa can bu kapkattı.
0: Oy uyuqunuz kapkan mı sönce mi? Çarçap otomobil eydeş ne ait khaterlik ki mi? Uyuqunuz kapkan bu asayidek bir yer tipip otomobilini tok tutup birden ormanızı iyi olamsız.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun kanunsuz gemra programısını alışınlan karışalımız. Ben Riya Seyce Dılraba Anıver. Kanunsuz gemra programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kuyabçısı Sılıvşedin namaz kademde anlatıldı. Programımızın Sılıvşedin emtisirme alışınlan karışalımız. Qadirli do'stlar, bugungi qonunsiz gemra programimizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Tog'isi qiziga uydagilarning holidan yaxshi xabar olsanglar, uyga savvarislik qilsan deb va'da bergan. Natijada vasiyat o'zgarib qolgan. Bu xil ahvolda bu qiz qanday qilishi kerak? Programimizda avval bu haqda so'zlab beramiz. Do'stim, bultur mendan 100 ming yuan qarz olib savdo obrotiga ishlatdi. Tunush bo'lg'achqa uning bir parcha oddiy qarz o'chida yozg'izdim. Aylik o'simini 1% qilib tutishdik, lekin yil sonini aniq yozmay, faqat 5-oyning 18-chi kuni deb yozgan. Hozir qarz qaytaradigan kun o'tib kelsimi, u vaqtni so'zib qaytarmadi. Men arz qilmoqchi bo'lyapman. Bu qarz o'chida qonuniy kuchga ega bo'lamdi. Agar qarz o'chida nuqson bo'lib, faqat bank pul yetkazish xatirsi va veyshin paralanish xatirsida bu pul tilga ilingan bo'lsa, unumlik isbot bo'la olamdi. Programmamizning davomida bu vaqtda to'xtalamiz. Shirkat bilan amgak to'xtami tuzmay, 2 yildan ortiq xizmat qilgan bo'lsa, ishkasi maosh berishni tashabbus qilishga bo'lamdi. Oxirida bu vaqtdagi mazmunni anglaysizlar. Qaynamsi do'stlar, amdadi qitonlar programmamizning tavsiyali mazmunlarida bo'lsin.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 katan senet radyo serin bir vasıta anlatılı batkan Hanonsuz Gemra programısı. Hanonsuz Gemra programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat koyabdisi Sılı Uşetin damas kademde anlatıldı. Programımızın Sılı Uşetin əbçirme anlayışından karşılamız. Kadalik dosa bu programını tırt ve tırık dolarını bazarğı sılgan Trasodi çekil şirketi alay talap kılgan. Kadalik dosa deyiktenle devamlıq programımızı uğurlaştırılgan məzmunladı bulsun. Dostum Bultur menden 100 man yuan karız eylip soğudu oburatıq işletti. Tunuş bulgaçka onunla bir parça adi karız ölçüde yazğızdım. Aylık ösümünü 1% kılıp bitiştik, lekin yıl sanını inik yazmay, fakat 5-ci 18-ci günü edip yazgan. Hazır qayrız qaytırdığan kün ötüp kesimi o vaqtını sözüp qaytırmadı. Mən arız kılmaqçı bolu batımın, bu qarız ölçüde qanundu küşke igi bolamdı. Eğer qarız ölçüde de nuqsan bolup, fakat banka pul götkeş xatırsı ve veşin paralış xatırsı da bu pul tılgı elinğen bolsa, ünümlik ispat bolalamdı. Hürmetik radyoyalı uçla əmdi bu aqtı toxtulumuz. Dostlarınızdan kolda yazgan qarız ölçüde de nuqsan barken. Lekin başka dəlil ispatlağı birleştirgende genelde küşke igeyde bekitilip, dava təlibiniz kullaşıqa erişi mümkün. Xarız ölçüdünün küçü toğırsı da, Axtalap Qanun Dəsturunun 143. maddesiğe asasen dövendik şartlarını hazırlayan Axtalap Qanun hareketi küşke ege buludu. 1. Hareket egesi münasip Axtalap hareket iktidarı ege bolsa. 2. Məqsəd ihbadisi haqiqi bolsa. 3. Qanun məmuri nizamladiki məcburlaş xarakterlik bəlgelimge xilap bolmağan, amivi tərtib və yaxşı örüp adetke xilap bolmağan bolsa. Qolda yazılgan qarız ölçüde işki tərəfinin haqiqi məqsəd ihbadisi bolub qarız bulsunması ösümünü bütüşilgən. Gerçi yıl sanı inik yazılmağın bolsun, lakin banka pul yetkeş xatırsı ve beşin paranlış xatırsı qatarlıq başqa dəlil ispatlağı birleştirip, xarız alğan konkret yılını bekitişik boludu. Şuna bu xarız ölçüdedeki yadroluq, haqtarlıq, xarızdarlıq münasibetinin məzmunu inik bulup, adeta küşke igede bekitildi. Yıl sanının kemtükliki şeklen noxsan qıtavı, mahayeti inavetsiz deyildik emez. Beşin paranlı şıxatırsır ki, o pulunun tılgı elinişi gerçe toğır bayan kılınmıgan bolsun, lakin xarız ölçüdedik sonma yötkigen pul, vaxti özaranmaz gelse, koşimci dəlil ispat süptüde yötkep yerilgen bu pulunun xarız pul toxtamidiki pul tapşırış hareketi ikeldikini ispatlaşıqı boludu. Şuna arz kılışını tallasınız, qarız ölçüde bank pul yötkeş ispatı, veşin paranlı şıxatırsını bir grupı dəlil ispat süptüde tapşırışınız gerek. Qarız ölçüde de şiki tarafından qarız eliş, beriş məqsidi ve asaslıq betimleri inik görsülgen. Pul yetkeş xatırsı, qarız pulunun haqiqatan tapşırılgalıqını ispatladı. Paralı xatırsı bolsa, yuqurdu bayan kılınılgan dəlil ispatlarını bağlap, qarız ölçüde de yıl sanının kəm buluş yetersizlikini tuluqlap, mükemmel dəlil ispat sancarını şekillendirdi. Siz bunun asasen təvəlliğinin başquruş hüququğa ige Xalıq Sot Məhkəmisi dava qılıb, qarşı tərəfni qarız pulunun diri bilen münasib bütüşkən ösümünü qaytırışqa hüküm qilishni tələb qılsınız boludu.
1: Bizga her günü her qaysı yolladın pütür berib, anlı uçularımızdan səpirge kolaylıq yaratqan şopur dostlarımızğa rahmet.
2: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan her bir anlıqçılarımızga rahmet.
1: Jamiyatning her bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmet.
2: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

0: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaqmı?
1: Toğra. Sizning kuyguningizdan 107.4

Avtomobilda kaşılı körülgende beyperivalık kılma. Toğru bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muvafık cayğı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar cayğı tarqaqlaştıran.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alavatqınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan bir vasıta anlatılıp atan Xanonsuz Gemra programı. Xanonsuz Gemra programı Şinjan Radyo Televiziya Stansi'nin yeni tarat koyup, Sılıv Şetin damız kademde anlatıldı. Programımızın Sılıv Şetin əbçirme alışınlarını karşılamız. Әділік тосла бұл программымызды тірет вәт тіректіғылырын базарғы салған тірес оды чекілшірікті алай талап қылған. Әділік тосла шеркет білән әмгек тоқтамын түзмей, ішке елдің артық қызмет қылған болса, ішке әсі маш берешіне тәжі бұз қылышқы боламды, әмні бұл ақты кемәз мұнде қытанлады болады. Адам ішлеткіші орын қанын бойынша әмгек тоқтамын түзмеген. İctimai sığorta, ictimai sığorta tapşırmağan bolsa, emgekçi emgek kesim komiteti, ictimai sığorta təftiş tarmığına kesim qılış yəki arzı qılış arqalıq hüququnu təşəbbüs qalsı buludu. Lakin emgek kesimi bilən ictimai sığorta arzının vaqt çəki məsələsi diqqət qılış kerek. Emgek toxtamı qanununun 82-ci maddəsindəki bəlgələmə əsaslanğanda, adam işlətkici orun emgekçini işlətib 1 aydın aşqan, 1 ilə toşmağan vaqt içində emgekçi bilən yazma toxtam tüzməyən bolsa, emgekçiyə hər ayğa 2 həssə maaş verilməli kerek.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi havaraydı məlumat anladığımız Ürümçidə 8-ci ayına 9-cu günü gündüzün gece geçe hava ucuq temperatura 21-32 gradus kucu. Ürümçidə 8-ci ayına 10-cu günü gündüzün gece geçe hava ucuq temperatura 22-34 gradus kucu. Ürümçidə 8-ci ayına 11-cü günü gündüzün gece geçe hava ucuq temperatura 23-36 gradus kucu buludu 3 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan radyo televiziya stansi, 107.4 qatnan sanat radyosunun qanunsuz gemra programısı boyunca anlatış verdik. Yıxtırıp anlıgınanlar, köp rahmet programı riyasetçisi Dilraba Anwar. Qadirlik dostlar, əmdeyi qıtınla, sizge rahmet etkin bar programı sırı bulsun.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletildiğinimiz Varis markalık sakal ağışı.

Özara minnettarlık bildiriş ve kadirleş barlık yakşı münasebetlerinin uzak müddetlik yoludur. Çin kalıp birbirini yöleşinin başlanış noktası. Kadirleş birbirine tayınlanan güç. Kadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşılığımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqı əpçisi Sılıuşı Deng'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıuşı Deng əpçisi dümü anlayışınlarını karşılığımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orınlaştırdıq. Aval, yalqın içindeki yaşlıq mavzuluq ahbarat hikayesi diktanladı buludu. O, mehir muhabbeti bilen milletle itibaklıqı güllerini soğadı. Özmürlə usul arqılıq güzel Şinjanını namayan qıldı. Dostlarım da bu sahne diktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

0: Dostlarımızdaki uçurlarına bir karısak, Kelgüsüm üçün degen dostumuzun avazlık uçurunu bir anla bakayla.
1: Dostlar ne kadar yaşlı mı oldum? Şöyle bir ay ilim çıkıyorsun, yukurcağız kaçı oldu, yani sizden bir makmakan. Ama çocuğa kamağın görünüşte, cinkeci, üstüye, korku izleyi kırdığan bir ısın yüzünü bir kağın yerde, şuradan maşinin bir kısmı kaptı, şoförlükten mesela maşinin Maşinada arkadaş oturursa, maşinin oluşu oturursa, lakin kendi kurulan azaplandığı taksımı yok der. Yolun yaktığını kurtarmakta bu maşinine. Oğudun kanakandı birinci yol diker.

0: مشروبي كان بستارت بكاسلايني لما بلت
1: Ha, kelgüsüm üçün buyum. Uçturken tok, lakin yaman bir avazınız pek urulup gitipti ya. Aşı gavuz gönlü de derizinizin içi bitip aşı şakırap mandınız mı? Şu anda avazınız urulup gitipti. Aşağıda bir yolda bir maşınınki bozulup kalkalığını dep size. Aşı kipinizden yerimin aldım, yerimin aşı şakırap gitti zaten. Ha, aşu her kandak bir yolda aşu bir maçtanlardan bir çatak çıkan vakti da çok birinci vakitte aşu kendine agahlandırış tahtasını koyup koyun lazım dostlar. Aşu 150 metre aralıkta hem onu ya, bütün şoförler bilsinler o. Şunun ka aşu pek mühim aşını koyup koyun la anandaki el kuş çırakını yandırıp la birinci vakitte katnastakçılarga eğer maçtanlar soğurduğu bir ihtiyacı olsa soğurduğunki alakası olsa soğurduğu telefon kılıp katnastakçılar bilen soğurduğu tan telefon kılıp kısanla buldu cuma dostlar. Anandaki adamlar bu kalsa çok bir hatar yeri çıkarıp etip yolunun çetiği çıkarıp etip durup uzanlarının çetiği çıkıp durup anandaki ekvalini malum kılıp alakadar adamlarının kilişini saklısanla buldu. Herkes kendine ilgi şu ağaçlandırış tahtasını koymayı durup uzanla bilgenç kutkuzuş, uzanla bilgenç meşgulat kılış kımmalı dostlar. Bulup mu o yukarı süratlik yolda pek hatarlık. İşkinci katımlık vaka sadır olup kaldı çoğu. İşte ihtimallik pek yukarı olup gidiyordu. Şunun dostlarımız bir dekat kagan bozanla bir hatar. Aman insan buluşanlarını ümit kılmız.

0: Dostlarımızınki uçurlar bir kar ütəylə. Abdurimcan, ma Qashqar Mədəniyyət Yolları Qoşulmuş Ravan digən uçurunu qaldırıbdı. Onundan başqa, ma Bilal, yaman bir yuqab getkəndiniz ya. Bilal, avazınızı bir anlabay anlı ütəylə. Hə, mübarək avazınız ne?
1: Bir yıl getkibdi, Dudu Tahan'ın kına avanınız yaxşı mı? Yaxşı. Kısabınızın salonuna çıksı. Şunun ulaplan yol xayrıdırıysam, Qashqar'dan. Nişo moştum ne? Ya mağla ne? Kerem bakma aldık şey kaldı. Mayırla hazır sıravan ken.
0: Rahmet Bilal. Siz yaman yokup gettiniz ha? Burun uçur berip durattınız hazır yaman bir uzun bop gettiniz. Biraz yıl bop kaldı mı siz uçur bayım el bir kuramımızda? Kelgüsüm üçün degen dostumuz ha?
2: Bursan ede kavuşur bire şişe fuçurki boşun kapkaçak sonuçta Maşinin işe tekliğe, işe saklamakla, sapaşı.
0: Dostlarımıza paydalım gözsanla. Onun başka yine dostlarımızdan Şinfu Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün gönül sözlerini kaldırıp da.

0: Bilen kumluk tutuşup getken bağraş gülü, 8. ayda sütüde oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan, sınırlı girek cay. Dakıkı Şincan'daki seyyah de tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlarımızınki uçurları bırakar ödeyle, Şinfu degen dostumuz Gülbostan Hanım, bağımsız, demeliş Demelip qaytıp geldiniz mi? Seğindik avazınız neydi? Uçurunu kaldırıp dur. Rahmet, rahmet. Demelip qaytıp geldim. Hem de devamlı kıpa. Radyo aldı da. Ahat'ın avazlı uçuray.
2: Oğlum gibi dostu. Yaşım söz yol kevri. Maçın pon yolu. Ben okuyayım bana alırım. Sanfangı yolu. Eğizce yolu. Şönçeri var.
1: Rahmet. Dostlarımız paylanıp görünler. Ondak bolsa. Tövende Apnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelküz 24 saatlik avaraydın aldım elmatkı karapakaylı. Ürümçide hava ocuq temperatura 21'den 34 Celsius gradus kıça. Altayda hava ocuq temperatura 15'den 31 Celsius gradus kıça. Çöçekte hava ocuq bulup gen bulutlundu temperatura 19'den 37 Celsius gradus kıça. Golcada hava tutuq temperatura 21'den 36 Celsius gradus kıça. Bordalada hava ocuq bulup gen bulutlundu temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıça. Karmayda hava ocuq bulup gen bulutlundu temperatura 24'den 34 Celsius gradus kıça. Kuydunda hava ocuq bulup gen bulutlundu temperatura 18'den 35 Celsius gradus kıça. Şeyhanzide hava ocuq temperatura 18'den 35 Celsius gradus kıça. Sancıda hava ocuq, temperatura 21'den 35 Celsius gradus kıça. Kumulda hava bulutluq bulup gen açıldı, temperatura 23'den 36 Celsius gradus kıça. Turpanda hava ocuq, temperatura 31'den 42 Celsius gradus kıça. Korluda hava ocuq bulup gen bulutlundu, temperatura 27'den 36 Celsius gradus kıça. Aksuda hava tutuq, temperatura 26'den 36 Celsius gradus kıça. Atışta azraq yağmur yağdı, temperatura 23'den 32 Celsius gradus kıça. Kaşkada hava tutuq, temperatura 23'den 33 Celsius gradus kıça. Xotanda hava tutuq, temperatura 24'den 36 Celsius gradus kıça. Ürümçide hava ocuq, temperatura 21'den 34 Celsius gradus kıça. Avaraydın, məlumat anlattıq.

0: bu programını tırt sodu çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakılın bolsa kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Əcdattın əvlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağış.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup dərək kesinidir. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilovat tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidir. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmək zor mıqtardaki bulğınışını payda qılıdı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ıxtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomuğanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen ticəşlik kişilerden bolaylı.

0: 年对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Yol yürüyatkan her bir anla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bergişledi. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögün edin. 107.4 Hatnaş Sen'at Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Yayacağım vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırsın.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyası Programı.
1: Katnaş Liniyası.
3: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı kesellikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun içkinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Avtomobilin hızda tuğuk kalmağında, balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keledigini taksiciler. Karanğı keçide yoldan adışıp kalan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilığı selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izdeş üçün pay bitek buluduganlar yanılı şu taksiciler. Olar 107.4 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 107.4 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 107.4 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıydı.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Katnaş liniyesi programımız devam etti. Bu programımızın İğiz Boşqa Sağlamlıqı Köngül Bölüdü Qalanın Yaxşı Talışı Buğan Şinhua Canubi Yoludaki Şahsat İğiz Boşqa Ambulatoriyası Alay Talap Qıldı. Orının sormakçı ve yakim şu İğiz Boşqa Sağlamlıqı Münasetlik soruyduğun sual meseletler bulsa telefon orup sorsanla buldu ve yakim başka cahiladaki ambulatoriyanın ki orının sormakçı olan dostlar muhşas telefon orup meselet asanla sorsanla buldu. Telefon 0991 322-98-98 Dostlarının ki evetken uçurlarının yetküzeyli ya. Ağa düştü radyo çıkmayı vardı bir neç gün bulduydu. Biz inkaz kıp koyduk. Kucha, Huanghe Huanghe yolu şarıqtın garipke. 8-ci oturunun aldığı kızıl çırakta maşalla bek köp tosuluş badaydı. Kucha taksiyenin uçuruyum.
2: Mehmet Ali. Yaptıdır yol kavre çengi şimali yolu koşun yedravan.
1: Yeni bir uçuri.
2: Soruyuz yaptıdır yol kavre çengi şimali yolu koşun yedravan.
1: Oy okşa uçurup kaptık o.
2: Soruyuz yaptıdır yol kavre kıbı şarkı yolu koşun yedravan.
1: Hmm bolu köp rahmet. Emsa dostlarga yana bir mezmunu sözlep birimiz. Dostumuz paylansalar. Nime degende amda mavu havala ısık bu atıdığı. Manımışıdaq yukarı temperaturlu havar ayda abdumobilay degende mügüdeş, mesela dikkat etiliş, çak itilip kettiş, abdumobilu özügüdün ot kettiş degende mışınaq yol yürüş, bihattarlık, yöşürün xayıptır köp görüldüğümüşü yukarı temperaturlu havar ayda. Amda yol yürüş, bihattarlıkına aydım uyum. Tövende yazda abdumobilay degende dikkat kıl.

0: 你好，19指挥中心，在什么位置？起火的是什么物质？有没有人员被困？好的，请随时保持畅通，消防队马上就到。
1: Ot apti rahimsiz. Ot aptidin saklanış hemmeden muhim. Ot aptidin saklanışta karvatı yetip tamak çekmezlik. Ot oynamazlık. Tok bilen yetişmezlik. Dalılarda kalaymakan ot kalmazlık. İşten çıkende işhanedeki barlık tok menbelerini üzüş. Öyden çıkanda tok menbelerini üzüş. Özlükimizden otun müdafiyeleniş bilimlerini ögüneyli. Otun müdafiyeleniş, ot ketkende özümüzün kutkuzuş bilimlerini ilgileyli. Ot apti yuşurun xatarlarını yok kılıp, bəxt saadetlik, tiniç xatırcam turmuş geçireyli.
2: 107.4 Katnaş Sennet Radyosu.
3: Barmaqlarınız, yan telefonunuz ekranda da tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız gelip kıldı. Şundaq mı?
4: Toğra. Sizin köyünüzde 107.4 Katnaş Sennet Radyosu'nun doyun numarı. Ondaq bolsa on tarafdaki 107.4 deb yazılgan çemberekteki koşuş belgesini besin. Şu vaqtda siz 107.4 Katnaş Sennet Radyosu'nun doyundaki sarxıl məzmunlarını her günü köreleysiz.
5: Mubadı siz 107.4 Katnaş Sennet Radyosu'nun doyun numarını izdevatkan bolsanız, şeyci 1074'ni kirgizip koşuvasanız, biz siz üçün tayarlıgan Katnaş mulazimet uçurları. Kızıqarlıq sın görünüşler qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özlərini alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizgi şatlıq bəxş etiş bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qıldı.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radiosunun doyun süpsi, sizinin doyundaki sırdaş dostunuz bu qağısı.
3: Esiniz de bolsun, izdəş numarı XG1074.
2: XG1074 da?
6: Dostlar, programımız devam etti de, Katnaş Liniyası programımız devamlı tekrarladı. Bu programımız ne? Yani şu, İğiz Boşqı Sağlamlıqı Köngül Bölüdü Qalanı'nın yaxşı talışıp olan Şinhua Canubi Yolu'u caylaşkan şu, şahsat İğiz Boşqı'n bu adresi alaydı, talep kıldı. Bu oran köpten köp rahmet etimiz. Dostlarımız şu, İğiz Boşqı Sağlamlıqı münasetlikke davalaş, asıraş bu su vaxtı da şu, Şahsat İğiz Boşqan bula türeyi bir işinlan tavsiye akılımız. Sen doğumayı götürmek örüktün, sayı yolu düşken de Maşalla Bəhçik, Guanxuy körükü geçi Maşalla Bəhçik deydu. Abudu'nun uçuri. Lauta sayıatlarınız könüllük bulsun. Onun başka Yöcinge yolları Davan Şimal yolu qarapmanğanda bək köp tosuluş ba deydu. Atıştı bir izleti tüt çıxmaydı o anlıqçıla. Silenim şunda mı odab? Atıştaki dostlarımız kanda anlavat sizler hazır. Tor radyosundan şuna ama. Bir uçur bir üretken bu sana. Meyli saklasam

0: kandan bilirsiniz?
1: Olmaz 107 bütün yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Biz özümüz tapşırıp alğan uçurlar qarsaq dostlar.
1: Yürügümdün seni söyüp kaldım bilgiler.
0: Asasen yollarda tozuluş xeyre yığırken. Mesela mavup beyhuan kauca Lushenko tısıdın mavup beyhuan kauca çıxış iğzi.

0: G'arbdan sharqga to'silib turibdi. Xil to'silish bor ekan, ha. Undan boshqa yana Matavan Pelu. Tavan Pelu ishtibaq yo'lidan Dungdalyan g'arbi ko'tsi janub shimol liniyasida to'silish bor ekan. Undan keyin Xuyjan Rongshina mavo ko'rgazma markazi tarafda, ya'ni Xinan Tongludan Chidavan Pelu g'arbdan sharqga to'silish bor egirdi edi. Yongshun ko'tsidan to'silish bor ekan, ya'ni Tongarxandan shahi o'tirgoli sharqdan g'arbga to'silish qiyin obdalla. Undan keyin mavo Sujuludan Qashqa sharqi yo'li janub shimol liniyasida to'silish qiyin obdalla egir. Undan keyin mavo Canfangu shimol yo'li, ya'ni Yashan o'tir yo'lidan Chantangjang yo'li janubdan shimolga to'silish bor ekan. Ishtibaq yo'li Minhua ko'chasidan Xipinalu janub shimol liniyasi o'xshash to'silish bor. Ya'ni shu Shibeylu, boshqa yana Shibeylu, Shihong g'arbi yo'lidan Altay yo'ligacha janubdan shimolga to'silish bor. Unudiki mavu Xualin chiqadigan ko'rik ig'iz to'silish bor ekan do'stlar. Ma Charbag ko'chasidan, ya'ni Shibeylu g'arbdan sharqga yana Qarmay g'arbi ko'chasi yo'l. Bu yo'lda to'silish bor ekan. Undan keyin ishdaqkin. Biz topshirib olgan uchurlar, qani do'stlardan kelgan uchurlarni yetkizsin. Kunda qarab qo'ymayman. Bor tilagim o'zingda. Seni bor deb yashayman. Men u Tezaraylik hukumatning oldi yo'llar avan deydi, Abdunning uchuri. Undan keyin ko'rgazma markazida to'silish qiyin obdan ba. Ko'rgazma markaz tarafda deydi, ha. Yakan 4-chi o'turning oldi esa Dadoy tarafga qarab manganda qo'shniyada mashinbek ko'p to'silish bor ekan, ha. Ovoz o'qchilarga qarab qaylar. Arkin apandimning uchun bayam qo'ydik, 4 nima? 4 taksi Yusupjon uchurimiz bo'ldi, ha. Jasurning uchurida jasursiz qayerda bo'lib ketdingiz? Na bu? Bu yer nima ish bo'ldi? Hozir mashinalar bek turib olibdi. Avazlıq yəki bir çöndürüş beyrən abunan. Abdurim əpənim.
1: Qırıyız, yətibətə, triyasət, sotadlı, sayaqımız, sayaqımız, əkulli, yaşımız, təşkil, təyliş, soluq, oton, qozulu yol xəyəri, qazancı, darvazının aldı yolları var. Qalbi yətibətə, yəni qazancı, darvazının aldı, mikmaç, yolları var.
0: Oldu. Yollarınla rəvan bulsun.

0: Nesta içilip tu. Ha, tu azır pek ne tu sülüş yok gene. Emse anlıkçılarımızın ki yine devamlı uçurlardan bir işini karşılığımız Şincan 1074 sizler üçün mülazımette deyip tosak yine bir uçur geldi.
1: Miden oturuyla, miden cana gönlü taşını sıravan kendine özlem hadise.
0: Buldu, rahmet.
1: Paylaştığınız için.
0: Üzemli onfuksiye, rahmet. Onu dikin, hani dostlarının huzur burnak sonu, dokuyam kınakşa. Toluk anlanmaya kaldı. Dostlarının ki huzur burnak iştahıdım kısak. Anlısınla. Hani.

0: Dün bir basta anlatılıp atkan yollarınızda biz hemra programımızı. Yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şunda keşlik yollarınızda biz hemra programımız dağılmış atıdı. Dostlar bu programımız değil mi? İsil temli izleş pahaliyetimizde Akhmeroyet maksatlarını işletip istimalçilerin alkışı erişip kilip atkan mekmalarım aşkhanesi. Onudun başka yenemi şu sertem kroren kalı güçü uygurhansı alaydı tavsiye kıldı. Onudun başka yine Abdumobil kulübü pahaliyetimiz gibi mi şu nam kulaktan kulakı yetken pulunuzun ticeydiğen en mühimi Mulligir'in Abdullarımı alaydı Abbas Kuşkan'a. Onudun başka şu Radyo aldıdaki dostlarımız mı kollab, kuvvetlab kilo atıdı. Sizlerim köptün köp. Rahmet. Kegen uçurladığını yet güzeli ya. Abdurim efendim.
2: Yolu sevde.
1: Abdurim. Bolu rahmet. Yine okşaşla. Abdurrahman son kışakımız karşılığımızda. Şıcıya güncüğün taraflarda yola bek raban edu. Abdu rahmet. Bugün iştipak gülüşünde yakşı go dedi. Yakşı bulsun. Yollar anlamışta raban yakşı bulsun. Kelgüsümüz üçün.
2: Şimdi yaptım oyla bu soru süre. Gölet göle çıkıda mafiz deniyerden. Genel şişe soğuşunu aldı den. Samsun Go Karatman'a yönelikte kafes pek kör be. Yolsuzda peki bir tutup getti. Adette 10-12 bin alatmış. Maşinin kötü 10-12 de.
1: Respek hasta sürede. Altta yılı hazır şunda Ravan deydu. Ma dostumuzun ismini okuyamadık. Beycin Cenubi yıllarım koşniye de Ravan. Keşik yıllarınızda bizi zemra devamlı şütüptü. Deydu buna rişte. Onu da ki ma Hüyücen dağda sucu dunluğudun. Kaşka şarkı yılı Cenubi Şimal liniyesi de dostla. Tosuluş pek eğirken. Önümlük paylansanla.

0: Оң базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыкы яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çinikseniz. Siyapet salı da dost bradarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin aşametlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pəvkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp pişirdeleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-016
2: Anla batkınınla 107-4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımız Yollarınızdı Biz Emrah Programımız
3: Şunaq anlıqçı dostlar, yollarınızı biz əmrə proqramımız davamlı şatıdı. Keçlik yollarınızı biz əmrə proqramımızını dostlarmışı. İsil təmini izləş pahaliyyətimizdə Axmar və ait məxsulatların içildib istimalçıların alqışıqı erişi vatqan, daydı çıraylıq azadı muhiti, uşuqan tamaqları bilən xeyri dalağa yıqı vatqan mehmanlar maşıqanız ya. Onsigamda ürümçüdə işkinci dükünün etildi, əmdə Peşedeki dükkanın oranı yırak sebeple çıxı dostlarımız baramaydı. Şimdi ama hazır davan peyli o. Yani şu Fulivan'ın yer astı maşını toxtuş oranı kırdıgan yanın yeni dilim. Aş mekmalları maşıqansı berip, oxşıqan tamaklarına eğizdik ipkaya geçti. Onun başka yana esil təmini izleş pahalı etimizge Sertem Kroren Kalı Göşü Uyghurğansı mı? Alayda kolu de. Dostlarımız hem de şu Sertem Kroren Kalı Göşü Uyghurğansı'nın ki şu namını çıkanlığan tamaklarım çık dostlarımız ilgizlik bakkan hem de hazır dereceleri üstü derecesini üstürüp tamak turlarını mükepeytip hazır yani bir kanca ile de tarmak dukaları içildiğü dostlarının kademde şirip kılışını kızın karşılığımız hem de Abdumobil kulübü pahaliyetimiz gibi alayda avaz koşkan oran kaya degende biz namı kulaktan kulağı yetken en mühimi pulunuzun diyeceğe bir yerdiğen Molligir'in Abdulları alayda Avaz koşkana bu uğurlar köpten köp rahmet. Çoğun bazada maşalla bek köp dedi Bahar Şamili. Rahmet. Çöntiyen karşı alımız. Nur.
4: Nur Beylik'te Cenab-ı Azatik yolları cılağını aldı altın bırak. Tapacağızdır maşalla.
3: Beşinli uşuna ravan dedi. Abdülüm ablumet. Rahmet. Abdükerim.
4: Yol sevde. Yıl senet yoldur yoldur ravan.
3: Buldu. Aysacan müsabakanın biletin turdun alamadı. Bilet alamayı basak aşağıdan bilet ilip rayonu kırgılı bulamdı. Kremeysiz. Çukum turdun ilip muhabbetlik boğandın. Kiyin anadikin kire aşağı bilet arkalık kırsız. Hem de nemişki turdun alamadınız degen de şu bilet tügep gitken buluş mümkün. Hem de uyayge bilet tügep gitken ekval astı da uğrun yok da hem de mesela aşağıda. Lekin tayliğin sınıp bir pekın. Baramay qalğanla, yak biletni qaytırğanla çıxıb qalamdı. Bir biqin. Sayuli ma dostluq yolu çıxışı qızın tatıb, ma saybaq sotunun aldığıca, uy bu yol degen tosulup deydi. Dostluq yollardan maşın köp deydi, tor taksi. Uy bu sen.

0: mahsulotlarini oldin zakaz qilish qizg'inligi bultirqa o'xshash mazgildagidan 78% oshdi. Bu yil yozliq ta'tilda Shenjang qadimqi ekologiya baxtisi Aqal teka etibazisi yolu koygan özgüce tatqiqat ögünüş, daka kılıç paleti, okuqıcılar ve ata anılanın yaqtırışıqa erişti. Bu yada balıla tertip boyuca silitsilaşkan yağaç, orman, toğıraqlıq, at mədəniyeti muziye qatarlıq müşu caylağı berip, daka kılıp, tamıqı bastırıp, bu arqılıq sayahat kılıçne kızıqarlıq çökme dərs xansı aylandırdı. Çerçelik okuğucu Nafisa Osmancan muhbırgı mıdaq dedi. Faaliyette hem Türk halkısı bayken, bək kızıqarlıq boldı. Talışıp cevap veriş durumu bayken, bir çüştüm burun intayın könüllük oyunduk. Şinjan Kademi Ekologiya Bağçısı, Aqal Teke Eti Bağçısı, Mədəniyet Mənziri Rayonu, Ticaret Bölümünün Direktori Zhou Li, Mənziri Rayonunun köptürlük ata anıla bilen balıla istirahat məhsulatlarını bazarığı silip, sayacilerinin körünerli köpüyüşüge törtkü boğalıqını tanıştırıp mündaq dedi. Yazlıq tətildə tətqiqat ögünüşü boyunca bir günlük ve iki günlük sayat türünü məxsus yolu koyduk, at meniş, atqı yenberiş qatarlıq türlərimi ba. Dərsli kitabdaki tekst boyunca sayahat kılış bu yıl yazlıq tətildeki ata anıla bilen balıla sayahati ve tətqiqat ögünüş bazarıdaki yeni moduğa aylanıp Şinjan 10 çoğun alkışlıq mənzil işçi de ikinci orundu durdu. Ata anıla bilen balıla sayahati boyunca Boğdu Gölü, Qanas, Qanasqom, Narat, Maytaq Kuchağı Taşölü, Turpan birleştirilgen 10 günlük 9 kişilik sayahat nadir liniyasını aldın zakaz kılış kızgılıqı sicil açtı. Şanghaylık okuğucu Yuan Yi Chao Turpan'a kilip tatqiqat ögünüş paleti katnaşıp nurgun hasılatkı erişti. O mındaq dedi. Üzüm üzdük. Dərsli kitabdaki körünüş köz aldığımızı namayan boldu. Dəris məzmuni kallamda teximbir vasıda teximi çonkuru ornudu. Tongchang sayahat süpüsünün sallıq məlumatıda görüstülüşçe bu tətildə Ürümçi, Qulca, Altay, Qashqa, şu qatarlıq caylağı uçuduğun ata anıla bilen balıda sayahati ayırplan biletinin zakaz miqdarı bultırqı oxşaş məzgildigidin 40% köpəygen statistik qılınışçe ata anıla bilen balıla sayahati qığan ailelerinin Şinjanda turuş oturucu vaxtı 7 gündün eşip ilgirki yıllardikidin 1.12 gün uzargan. Hani dostlarım kegen uçurlardın yet güzeyle Nanku garibi yolları koşuluyordu Ravan kedeydi orijde rahmet Şinmi şarkı kutsu Ravan rahmet Mən miştün çüştüm dedi alımcan Mavu Xuycan Junşin tarafla Kaysu yolun demek ki Xuycan Pençü depsiz Mavu 20 yolunu etip do Şu musabıqının Səbəbi buluş mümkün, çünki əmin maşallah köpüyüb gitdi deməz mi? Həsən taksi. Onun başqa, ləkəm, indi qaysı böləkdə o açıq qoyğan? Şunu da dəbəgən bolsanız, ə? Abdurim əpəndim.
1: Səbəbi
0: buluş mümkün, əmin maşallah köpüyüb gitdi deməz mi? Həsən taksi.

0: ئەپەکەم ئەشقاکەکەم نورماگەز بێرت ئۆتێرێتە ماشی یۆق
1: بۆڵۆ رەحمەت ئابدکێرم ئەپەندم بازاغا کرسێك ماشینا با دەپ یێزی بازا یۆللىرى راۋان كەدە ئابدکێرم ئەپەندم رەحمەت ئېسىل ياشا يازغان خېتىڭىز بىر ئوقۇپ بېقىڭە ئېسىل ياشا دوستلىرىمىزغا مۇنداق بىر ئىچىملىكنى تەۋسىيە قىلىمىز Asasən çıx dostlar xəbərdar qo bunundan, yəni məşu şixu deyənçi işçimliki. Əmdə məşu şixu deyənçi işçimliki Şincanın energiya işçimliki, toşqan zədikə xam material qılınğan, şikər miqdari tövən, bədəngə quvvət oluqlaydı. Onundan başqa, məşu şixu deyənçi işçimlikinin, energiya işçimlikinin, məşu bir yüvəngə almaşdırıb, setiviləş mükafatıqı eriş nisbiti 70%-dən yuqarı. Demək, mükafat çıxış nisbiti yuqarı. İş qılıb, məşu asanla, Тенчі энергия ішімдікін аған екен, ау ағызыны ашқандың кейін ашу ташлы бәтмаңыла бір арвима чықыды ашу құтысы да. Шу арвиманы сома қызақ, мүкапат чықшын іспітін айту үйқырке, шекенжі бұтыл кісіне бір үйенгі сеті баладыған мұны мұшынақ бал етір ба. Оныңдың кейін шиқо тенчі ішімдікі Шинжан дәрежеден ташқары футбол бірләші мұсабықсығы күш қошуды. Мұшу 8-ні жайның 9-ні күні күчегені бүгіні. Тенші іштімлікінің дойын нұмырын қош өліп, ғалбы қылыды деп пәрәс қыған командығы сөз қалдырсыңыз, тоғыр пәрәс қыған әмді тонжы үйрек бәйгәлдәге чон екраллық, ранлық телевізір соғат қылынды. Мұкапатқы еріш ниспіті үйқыры дұсыла. Onundan keyin Weibo-da surat mazmunni eng aldı qoysangiz, farzingizdagi chempion komandaga so'z qaldirsangiz, Chengdu'ga berib kelish ayirplan bileti hamda Jungo darajadan tashqari futbol birlashmasi musobaqasining kirish biletiga erishish fursati bor. Sog'atlikda tayyorlanib bo'ldi. Sizning tayyorligingiz bitdimi? Bitgan bo'lsa, tezdan qatnashing. Do'stlarimiz hamda ishchiliklarni ishsakmi? İşçimiz butilkalarni tashladimiz. Onundan Mana mushundaq mukofotliq ham mana mushundaq yaxshi sovg'atlar bor, ham mukofot chiqish nisbati yuqori bo'lgan, 2-chi potlikni 1 yuanga sotib olib bo'ladigan mana mushundaq fursatlik ichimliklarni ichishlarni alay tavsiya qilamiz. Bu hamda energiya ichimligi deyildi. Ya'ni mushu buning tarkibini bo'yam deb aytdi qo'tishgan zadagi xom material qilingan shakar miqdori tuban degan gap badanga quvvat to'liqlaydi. Dem jallandırdı. Jiqçı bilish kommaydı ke. Dostumuz mesela bir gündə sen 2-dən uşuq içməsi qalan tavsiya qılımız həm də uyquğanlan qaçırıb qoymusun deməkdir də. Həm də hər qaysı məşu qayılarda setildi ekan desə, biz Paryan bandaymız, Merim ye degəndək dükanlıda. Anan deyə ki, məşu may qaçılaş bağı çay üzənin içidiki aşlanın çoxşularda setildi ekan ki, çoğ talla bazarlarda asasən tapqılı buldu deydi. Şo dostlarının izdəb sorab içib tetib qışını qızın qarşı almız qutusum çıray çıraylıq ke da pısılda qutuluq alay tavsiya qıldıq xoş əmsə yenə davamlıq dostlarının uçurlarını yetküzəyli əncü nəlu azır şunda ravan digən uçurni abdilim abdilim et əvətib dur rəhmət veysinlu mu ravan deydi rəhmət xoş bulduq qoyub bəygən naxşlarınızğa deydi abdilim əpəndim rəhmət
0: Əziyyətlətlər qoyduda yol xəvri Mekman kişiyle, kambala dengelerinden adıdır. Her bu azat yolu kırıp aldı, yolları var.
1: Buldu. Nenhu Gonchan taraflarda maşilla sel, bel köp degen uçurunu tapşırıp aldık. Yine erken efendim.
2: Yolu süre, maşinata yolları, mısı füzün tipanın altı kazıca, maşini yakını bir kadar kır.
1: Buldu.
2: Dostlar hümet paylan haysa.
1: Buldu. Ma bu əslime, İsil Yaşa, ismini yola pəygən bulsunuz, dəb neminin ismini? Neminin ismini yollab berimiz. Qaytı bir dağa siz bir düşündürüş berin. Dençi energiya işçimlikinin onun ismi emas to şu dençi şixo degan xetiga diqqat qilib elanla dostlar, ha? Mishu işçimlikni sitib olgan vaqtda şixo deb xetiga kashuning qalay diqqat qilsanglar bo'ladi. Bayan bir dostimiz mish qardiki Aqterak nomli naqshi bir anlagan bo'lsak deb qayqibdi-ke. Şu dostumuzun arzusu bu için müştakıştım oranlaştırayla Anıç azarak ilan ba dostla İlan ekin şu dostumuzun talibi bu için Onun akışını oranlayımıza Kınemse İlan da ıhtınladı olsun

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлып қалыватқан жолдарыңызды біз әмра программасы.
1: Нақшыларды маңлайлы, жол учурларды достарға жеткізейлі қана, ихтияжы достар пайдалансаңла, Алқат маканы жыңнайясы иштипак жолдары Үрүмчү Кулжу Шаркы жолдары шундараван. Мен бүгүн мушаяда конумен. Дейді саяатларыңыз айлансын. Хуңсан бакчынын алды жолдары раван. Гарбы чоң көрүктүн үстү Беймир жолунда машиналар көп. Шаушемирнин алды кошлунгада машиналар көп деди Абудонун учуру. Ондан башка авазлык учурлардын Абдыкен Бейжан.
2: Kanlara Gunzay'da yaşım oldan mı yoksa bir de ya. Bazen yolda intihar olan kene.
1: Buldu, rahmet. Onun da başka Abdurim efendim.
3: Buraya getirdi tut, oturdu yol kararı. Garip azar türlü, kendi kızı sıradı, verdi kızı sıradı, yaptım yolları var.
1: Buldu, rahmet. Yani en yolu koşun diye de maşallah sel pel köplükün tutuluş yok dedi. Nur'un uçuruyor ya, rahmet. Davut Can.
4: Köpürde sen kandı ahmet onu yapma, yolu çıraya mışı tanıklı on, yaşaya baktı mışı soğutacak mı, işte maşallah çıkar.
1: Buldu köp, rahmet. Abdüqiyim. Abdükerim.
5: Yeni yana mışı kumkan sen aldı, yana mışı ökte bir kutu siyedi, mağa kızı çatıp sütese kezer. Bir kilometre kadar tutatını sebebi may yolu kuruluş kılıp, yolunki yerinin işkiyi ayrı tutu. Tut mışı mağa yolda bir yönüs bir mesin mağa dikenmez. Мышы жол билигиде мына шойда калды айынып
1: ман. Болду, айынып мансун дедиңиз. Оныңдан башка, яна иштипак жолдорду машина салып бел көп деген учурун тапшырып алдык. Азыр мына табан пилу тарапла кандай достор? Чанлоянын алды, Фуливеннин алды, Иншаң. Иншаң Синжаңнын алды, Шиюнун алды. Муша тарапта жоллар кандай? Dostlarımız müşü etraftan bir uçur beygen bozanla. Yani uçurlarını yığılırsak, Davut efendim.
6: Kıbrıs'a kadar olan yaşına müşü eşki, müşü eşki, lanta eşki. Müşü lanta eşki demiş, yüdürek müşü maçıya insan çıka, davet edip müşü.
1: Hemen bayım soğurgan toğı tıkma uçuruna kaytanlaydı.
6: Kıbrıs'a kadar olan yaşına müşü eşki, müşü eşki, lanta eşki. Мышо, лада дидим ши юдрак мен ши машина инсан жика, давлат керек мен ушка.
1: Болду, көптөн көп рахмат. Кагылыктыки титр эсинин алды юлла раван деди мына Шакыржан. Кагылык берип алдыңыз бирден да. Kani avazı kuşçulardın Abdurim efendim.
3: Sürekli kodilu yolu kayıver. Garip azat dur. İstanbul'da Erşan çıkışı kıldın. Kendi kısa sıra geldim yolları var.
1: Bolu. Rahmet. Vankı'nın aldı da maşilla. Tienşar Vankı'nın aldı da. Bek alayda tosuluş yok. Lekin maşilla bir az köp digen uçurunu tapşırıp aldık. Bahar yolları ravanke digen uçurunu tapşırıp aldık. Onu da ki ma adılda sanan aldı da maşallah köpke degen uçun tapşırıp aldık. Devamlık. Dikkat kagaysla.
0: Bakıt ve hoşallıklı tolgan hayatlı seferde bir sırdışınız bolsun.
7: Abdumobil haydab seferge atlangınızda bir dilkişiniz bolsun.
0: Öydük çağlarınızda sizge hoşallık epkelerleydigan bir sırdışınız bolsun.
7: Qatnaşqa alaqadar beşiniz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamroyingiz bo'lsin.
0: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamro bo'ling.
7: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG1074.
3: XG1074 to?
0: A-a.
4: Бейжің вақты саат 20.
5: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çombazar Yenirgi Tianshan Restisi'de 514 yürü şaşamettik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost braydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşamettik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataflık öyne 4 yataflık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öyce

0: Çek şirketinin yeni oyunu aldın seçiş icazet numarı 2026 650 152 3016.
1: Birleşme haberleşi 10.010 kızık lünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus lünyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.

0: Abdurrahim efendim.
1: Buraya diyatere dört ordine yol kaldı. Kaldı. Baytur günlük harap mağdur yolları var.
0: Buldu. Harama kaysıla dostla.

0: Bir geriş yarmı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otqır hal egiz qabət binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körəleksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjang Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anla batkınınla 107-4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bebasta anlıkalı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı Yollarınızdı biz Emrah programımızı
2: Keşlik yollarımızı biz Emrah programımızı devamlaştırmadığımız dostlar kini kegen uçurladın yet güzeli ya. Vincan Lu Kauca şunda ravandaydı. Abdülüm Abdülmet Rahmet. Gönyan Lu şunda ravanke rahmet. Xilungcan yolları hazır ravandaydı. Abdülü'nün uçuri rahmet. Bugün yolla asasen köp kısım yolla ravanke ne? Onun denkiyin tosulup kağı.

0: Yo'lda siz o'g'irlashtirib bergan naqshi muziklarni anglab shunchalikmi huzurli xo'shalmandim, dedi Amraq ismli do'stimiz. Bo'pti, rahmat. Saymachan qizil chiroqdagimi yangi juvan, yangi juvanning qishidagi gazxon. Saymachan qizil chiroqdagi gazxonda gaz beryaptida, o'chirat yo'q deyarlikkan, foydalansanglar, dedi. Hani avazı kuşurladın mı dostlarla? 200 TL ha? Kegen kuşurladın. Abdurim efendim.
1: 174 Hoca Bey'in tavrı. Online yol ya. Ben şimdi kaçırdım ki oraya kısır sıra aldım. Aydın'ın yolu kuşkaldı. Yollarım.
0: Hmm, oldu. Rahmet. Nur Siman Gül.
2: Yutuğuda maşın çıkıp çıktı.
0: Ha, rahmet bayım. Yazmış uçurunuzu mu yet güzgen toka. Altın Bulak'ın aldığı. Şahugu Han'ın. İsmini tapamay qaldım. Men siz degan do'stimiz. Ha, qani yana uchirladin, javlan.
3: Olandizda yaxshi degan yana jallik jallamasan qaytdingiz, atiqmiz ketdi.
0: Ha, yaxshi
3: o'tdi. Shunda qilgan
0: o'nlab
3: chiqdi. Axirsan.
0: Oxirlashmadi, yana 15 minut vaqt bor, 15 minut. Degende xeyli çıkışlarını çıkmaz bulan yetküzgülü buldu. Harbi Çonkörük'nün üstü koşunu yedə şunda Ravan degen uçurunu abudu əvətibdu. Onda olsa dostlar yetküzgülü manda bir uçuru məzmun bağlayla. Ürümçi Amevi Qatnaş Guruhinin Men ən yaxşı gördüğən xas baş temalıq avtobusni tordu bahalaş paliyeti başlandı. Ürümçi şəhərlik Amevi Qatnaş Guruhi çəklik şirkətinin Men ən yaxşı gördüğən xas baş temalıq avtobusni tordu bahalaş paliyeti 8-ci ayın 8-ci günü rəsmi başlandı. Bugündən başlayıb 8-ci ayın 11-ci günügəcə şəhər əhaliləri Ürümçi Amevi Qatnaş Guruhi hökumət veşin Amevi nömrədən bilet taşlaşqa qatnaşıb şəhər əhaliləri qalbidəki ən gözəl Amevi Qatnaş xas baş temalıq avtobusni tanlab chiqdi bo'ldi. Bunundan ilgari Ürümçi şəhəri 7 esil liniya 23 özgüçə mədəniyyət baş temasidagi avtobus bərpa qilishni nuqtada sınaq qilgan edi. 8-ci ayının 6-cı günü 2-ci turkumdagi 21 esil liniya 35 baş temalıq avtobusunun hammasi bitdi. Amevi qatnaş ən'anəvi qatnaş quralıdan köçmə mədəniyyət boşluğu qarab tez sürətdə tip özgərtib sifətləşdiriş dərəcəsini hər tərəfdən özdürdü. Hoş keşke oluruz bize merak programımızda dostlarmış o isil temizleş paletimizde Ahmet Roet mahsulatlarını işletip istimalçıların alkışı erişken mihmalların başkansı. Yani şunu da Sertem Kuroren Kalıgüşü Ügürhansı alayı tavsiye kıldı. Abdumobil kulübü paletimizde nam kulaktan kulakı yetken pulunuzun ticep verdiğin isil Abdul Mulligir'in Abdullarını tavsiye kılmızda. Mulligir'in Abdullarını münasetlik soruyduğun sual meseleler bulsa 13-5-9-75-75 13-5-9-75-75 bile alakalı sana buludum. Mi Dongçu Dauşan Nanlu Koşnil Yedoşun Daravan Eder işte rahmet. Şerq aylanmadın da bazak uçuş iğiz kandadu dedim. Şu taraftan bir uçur bir etinle dostlar. San Juan yola koşniye daravan. San Juan'daki gaz kaçılaşta, gaz kaçılaş punktida normal gaz bir vatı da uçuratı maşallah yok diyerlikteydi. Nur, rahmet. Onun başka, Ürümçide normal xolala edavatkan tokluk toçay maşinam ba. Muhabbaq bağda satmaya dedi. İhtiyacı bağda dostlardan la. Numarın silahı bəzək buldu ihtiyacım bağda insanla. Yakımsam iş anlığı ki, ətəm, minin avtomobilin programı qatnasınız, məxsusəmdə avtomobil elim setim bulu deməz mi? Bağlaş, ihtiyaclıq dostumuz şu programı da çıqıraq. İşin qatnasın, ha? Yaşlar baxçısının tozcağın manqa liniyədə maşallah bək küpdəydi.

0: 7 000 tonundan artıq ali dərəcəlik yib igirib, bu cəhdikə 150 kişini işqə orunlaşdırdıq. Növətdə, Şincandiki bağçı rayonları 100 milyard yuan dərəcəlik özgəçi kəsb topudun 8-ni yetişdirib, Atudum rayon dərəcəlik və onundan yuqarı ilğar yasmançılıq topudun 3-ni. Türlük otura kiçik karxanala özgəçi kəsb topudun 19-ni bərpa qılıb, sanayət siltisisi, elektrolizlanğan alyomin, yip qatarlıq köpxıl nuqtuluq məhsulat işləb çıxırışda məmləkət boyca aldınqı qatarda turdi.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayon bazar nazarat qilish boshqarish tizimining janubiy Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llashdagi bir qancha tadbiri 2026 yillik nusxasi yaqinda besib tarqitildi. Avtonom rayon janubiy Shinjangning jug'rafiyaviy belga boyligini sijil ko'paytirib, rayon xalqib saxtalikqa zarba berish tuzashni doimlik qanot yoydiradi. Aqsu vilayatida vilayatlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi, bilim mulk huquqi idorasi, bilim mulk huquqi bo'limining xizmatchisi Jang Ruijie xizmatdoshlari bilan birlikda bog'larga berib, Aqsu olmasining jug'rafiyaviy maxsus belgisini ishlatishni qiyinlashtirib, olmining sifatiga kafolatlik qildi. U mundaqdiri Bağvallarını, ticaret asası gavdillerini, Aqsu olmasi coğrafiyavi belgesini qiliplik işletişke yetekləb, suistimal qiliş, naçırını yaxşısının ornada setiş qatarlıq hukukka çekiliş qilmişlerga qatdıq zərbi berib, bu altın xətlik markini yaxşı qoğdayımız. Bultur Aqsu vilayetinin almalıq bağ kölümü 551 min moğa. Umumi hosuli 971 min tonluğu yetti. Bağvan Dın Xunxia, Ölçemge qatdıq əməl qılıb, coğrafiyavi bəlgidin yaxşı paydalanıb, setiş yolları və paydını körünərlik aşırqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. İlgirki yılları birliki kəlgən marka başqırış eğimiz kəmcil bolğaçqa, əla süpətlik almını köngüldikidək baxada satalmaydıq. Aqsu alması coğrafiyavi bəlgisini qeyliplaşdırıb işlətkəndin keyin, bazarının etiraf qılış dərəcəsi barğansırı yuqır götürüldü. Bultur alımı setib 200 min yuandan artıq kırım qıldım. Avtonom rayon bu yil Janubiy Shinjangda 120 necha coğrafiyavi belgini qo'lga keltirishga, coğrafiyavi belge ishiltilgan karxanadan 20 nechini ko'paytirishga turtki bo'lish. Ko'rli nashpiti, chaqiliq, chilini qatorliq coğrafiyavi belgilik mahsulotlarini cho'radab, rayon xalqib qonun ijro qilib, saxtalikqa zarba berish harakatini qanot yoydirishni planladi. Avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi, bilim mulk huquqi idorasi, bilim mulk huquqini qo'g'dash boshqarmasining boshlig'i Wang Yongzhi mundaq dedi. Yengsar pichqi, avat musallisi qatorliqlarni davlatning jug'rafiyaviy belgilik mahsuloti qatoriga kirgizishni iltimos qilib, maxsus belga ishlatish bo'yicha qoplash nisbatini o'stiramiz. Bütün zincirini nazarat qilish boshqarish tizimini takomillashtirib, keyingi xizmatlarni bütün kuch bilan yaxshi ishlab, Janubiy Shinjangning kasb sifatini o'stirishga kuch qo'shimiz.
0: Stansiyamiz xabari. Atudum rayonidagi banka sug'urta apparatlari yezi egiligi sohasiga munosabatlik pul muomilasi yilinmasini sijil zo'raytdi. 6 ayning oxirigacha yezi egiligiga munosabatlik qarz qoldiqi va yezi egiligiga munosabatlik umumiy manfaatdor qarz qoldiqi yil 5-idagidan ayrim holda 4% va 25% ko'paydi. Bu yil tarqitilgan yezi egiligiga munosabatlik umumiy manfaatdor qarzning o'sim nisbati yil 5-idagidan 50 asosiy nuqta tövalidi. Bay nayasidagi baqmachi Samar Molla Turdi yaqinda mablag' g'amlab baqmachilik ko'lamini kengaytmoqchi bo'lib, Jungu Yezi Egilik Bankisining bay nayalik tarmoqiga chorvachilik yig qarzi iltimos qildi. Bu baqmachilarga maxsus loyihalangan sab inovat qarzi bo'lib iltimos qilish qulay, hisobatga kirishi tez, o'sim nisbati e'tibori yuqori. Har vaqt elib, har vaqt qaytirishdagi oloyliklarga ega. Eng yuqori inovat summasi 500 ming yuan. Samar Molla Turdi mundaq dedi. 500 ming yuan qarz tezda tasdiqlandi. Bu pulga 60 kala ot çöp, yem xəşək setib aldım. Şinjandagi banka sug'urta apparatları bu yil chorva uy qushlarini raniga qo'yish, sug'urta aql nazorat qilish boshqarishni birlashtirishdek o'zgacha mablag' yurishtirish andisini ijodiy kengaytirib, ko'lamlik baqmachilik maydoni, kooperativ, boshlamchi korxona qatorliq o'xshamagan tijorat asosiy gavdasiga farqliq pul muomili mahsuloti va mulozamat loyihasi tuzib berdi. Jungu Yezi Egilik Bankisi Baynayalik Tarmoq Bankisining boshlig'i Chen Zhongyan mundaq dedi. Мәмүри ішлі чоң саллық мәлімат сұпсығы

0: oblastlardaki 13 nahiye şehrinin hemisi de ülgü körüstüp derildi. Atılım raylık Yezi İgilik Pella Akademiyası Ziraat Tetkikat Orunun Yardımcı Tetkikatçısı Manas Nayelik Zamanevi Yezi İgilik Teknikisi de Yığınık Yarış Merkezinin İcraiye Müdiri Fen Şauçin mundaq dedi. Keyinki kademde biz Şincan'daki şorluk yerlerinin toprak alaylıkı karıta has ziraatlarga işletildiğin məxsus resipini davamlıq əlalaştırıp, dəl cahidi kontrol kılıp koyup biriş, tez parçalaş cahidiki dərəcisini genimi yukarı götürümüz. Şunu bilen bile 3 yıl içi de komulaşlaştırış teknikisini Şincan boyunca kenayetiş bölümünü 500 bin boğu yetkizişini tırışıp işe aşırıp, Şincan'ın has ziraat kəsbinin tez tərəqiyatı türtki bolumuz.
1: Stansımız xəbəri. Pakistanın 2 tonna mangosi yakında Qonjira portu arqılıq çeqradan kirgizildi. Bu yıl tüncü türkümdə Şincan'a import qılınğan Pakistanın mango məhsulatı. Qonjira tamıjnası import qılınğan mangolarının bazarğa yeni beti selinişğa kapalatlı qılıp, toşiştiki xorashni ən zor dərəcədə tövəlletiş üçün tamıjnadın ötküzüş tərtibini əlalaşdırıp, ham yeni məhsulatlarını məxsus tamıjnadın ötküzüş kapalat əndizisini yolğa qoyub, bütün cəryallıq tamıjnadın ötküzüş vaxtını qısqartıp, çeqra halqağan yeni meyvelərinin çeqradın kirişiga azallıq yartıp bərdi. Bu bir türkün mangolarını toşıgan soğuk saklaş avtomobilinin şoförü Can Daniyen muhbirğa mındaqdırı. Tamujnadaki yoldaşlar alaqadar materiallarını tayarlışımğa aldın yetekçilik kılıp, çeqradın kiriş resmetini naiti tezla becerip berdi. Qonjira tamujnası inçkileşken ham yeni məhsulatlarını tamujnadın ötküzüş mulazimet mexanizmi ornatıp, import karxanalarının iltimas tertibini rətlişini aldın udullaşdırdı. Şunun bilen birge, Pakistan tamujnası bilen birleşip hərketlenip, çeqra halkağan transport avtomobillerinin hərket altıya her vaqt yetişip meyip, aldın tekşürüp, aldın ötküzüş, kelgen haman tekşürüp, dərhal ötküzüşdün ibaret tamujnadın ötküzüş əndizisini yolğa koyup, ham yeni meyvelerinin tamujnadın tez ötüp, bazarga yeni beti selinişğa bütün küş bilen kapalatlı kıldı. Qonjira tamujnasının birinci dərəcəlik məmuri qanun icra qılğıcısı Dilşat Abdulahad mundaq dedi. Karxanalarını aldın udullaşdırıb, alaqadar uçurlarını iltimas qilish və qoşumça talonlarını tayyarlaş xizmətini yaxşı işlədik. Həm də Pakistan tamujnası bilən udullaşdırışqa məxsus adam uğrullaşdırıb, avtomobillarının əməli hərəkət altını vaxtıda iyiləb, tamujnadan aldın ötküzüşünü işqə aşırdıq. Yuqur ünümlük, kolaylıq port nazarat qilish başquruş mulazimeti Jongo Pakistan işki tərəfinin iqtisad, soda, yoşurun iqtidarını sicil qozğatdi. Bu yılın aldınqı yerimida Qonjira portida çeqradın kirgizilgən çıqırılgan yezi igilik qoşumçı məhsulatlarının qiməti 370 milyon yuengi yetib, bulturqı şu məzgildikidin 271%-dən köprək açdı. Yezi ikili koşumçı məhsulatları sodası Jongo Pakistan işki tərəb ixtisad soda alaqsırıki yadroluq eşiş nöqtisiğa aylandı.
0: Stansımız xəbəri. Atunum rayon bu yıl birinci aydın başlap otturu hal və onunun yukarı dərəcdə hacitidin çıxalmaydıgan yaşanıqallığa kütülüş mülazimeti istimal yardım pulu veriş siyasetini yolğa qoydu. 7 ayının axırıqca Şincanda cəmi 152.100 istimal bileti işiltilib, yaşanğanda kütünüş mülazimeti istimal sonmasının 188 milyon yuanğa yetişigi türtkü boldu. Bu cəryanda 28 mindən artıq yaşanğan kişi bununın nəpki erişdi. Ürümçi Kanhuy yaşanğanlar turalğısı bu yıl Şincan yaşanğanlar kesellikler doktor xanısı bilen birleşip, davalaş kütüş boyca həmkarlaşıp ortak kuruşunu başladı. Otturu hal ve onunun yukarı derecede hacetinden çıkalmayan yaşanğallığa kütünüş mülazimeti istimal yardım pulu veriş siyaseti yolu koyulganını buyan 810 adam qetim yaşanğan kişi istimal beleti işiltip salametini əsligi keltürüş kündülük məşqi, putkol uğulaş qatarlıq mülazimetlerden bəhirlendi. Ürümçi şehri ahalisi, Bihayşanın apsi bu siyasetin tüncü türkümde mənfəətlən gücülənin biri. O mundaq dedi. Ayda 800 yuan istimal yardım pulu verildi. Bu yerdeki pervişkarla apamın tamakını yiyizip, tırnağını elip, putunu yuyup koydu. İqtisat cihetki yüküm xeyli yeniklep kaldı. Otturu hal ve onunun yukarı derecede acıtadan çıkalmaydıgan yaşanğallığa kütünüş mülazimeti istimal yardım pulu veriş siyaseti, rızalanışka, yuyunışka, tazılık kılışka, davalanışka yardım veriş, salamet

Şinfu yani uçur yollabdı, top görüp atımən, radyo mağla atımən degen dostumuz. Bu Şinfu deydi, Gülbastan xanım, radyo anlamısam, könlüm yerim bup qaldı, top müsabıqısını görmək desem, bugün en axırqı müsabıqı boğuşqa görməsi ki, bağını da bağım edim deydi. Üzünüz rahat boğa işini qılın. Aşı künüp qağan, könge yaman mı, köyge mi deyip, aşı köngen yaman. Jo, aşı künüp, radyo anlap künüp qağan deyken lam. Radyodun arlamaysız. Onun üstü bizden radyodun. Ondaq bolsa dostlayan məzmunlarımızni yetkizeyli. Tamaq yegende daim tilin çişli veliş nemeden deyerek berdi. Əmeliyyatta qoramığı yetkenlerinin an sanda tilin çişli velişi köpünce zihnini yığanmaslıqdan kep çıxıdı. Fakat gızalını sürüdün asıl deyip, köngül kuyup gızalansıla bunun da saklanğılı buludu. Ama daim tılın çili varsa dikkat kılış gerek. Yaşlığa ya ki ballağa nisbeten etkanda, aldı bilen iğiz boşluğu da mesele bağ yokluğa karış gerek. Mesela çişini kurt yiyiş, bir yandan çaynaş adetini geldirip çıkırdı. Şundakla adamın tılını asalla çişli verilişiğe sebep buludu. Yaşan galada daim tılın çişli veriliş ya ki başka yiyiş, baş ağırış, menişi mukum bulmaslık, gəp sözü enik bu maslı qatarlıq əhvalla bayqalsa, dərhal doktorxanlığı görünüş gerek. Yuqur qan besimi, qandı may köpüyeş, kesili, diabet kesili qatarlıq asası keserliklərgi kırptar boğan yaşanğalla uşyarlıqını teximi östürüş gerek. Ən yaxşı uxlaş altı qaysi. Adetki əhvalda ən yaxşı uxlaş altı yenci yetiş. Andın qalsa onlısıqı yetiş, imkan qadar düm yatmaslıq gerek. Yancı yatqanda yanpaş, tızınsal egiş, tız arlıqıqa muvaffaq egizlikdiki yastıq quyuş, bütün bədənini təbii halda erken qoyub beriş. Bir qolni jaynakni egib yastıqnın aldığı quyuş, yan bir qolni təbii halda yotuğu quyuş gerek. Alaydı kişiler, məsələn, xorək tartış əhvali bir qədər eğir, yagi kanayci yalluğu, burun yalluğu qatarlıq, nəbəs yolu keserlikleri bağ kişiler yenici yetib uxlaşını sınab baxısı buludu. Amma sol tərəb, yagi on tərəbini besib yetişqa qatlıq tələb qoyulmaydı. Hamildarlarının adətdə sol tərəbini besib yetişi təvsiyə qılındı. Bundaq boğanda balyatqı tüzlənib, balyatqının qorsaq boşluqı boğan besimi yenikləb, işıqını yandırdı. Mundaq bir qancha ifadaning bo'lishi besimning bak cho'ng ekanligini bildirdi. Ya'ni uzun mazgil besim astida yashiganda badan o'xshamagan shaklda qarshilik bildirdi. Agar tövendeki 10 xil alomat ko'rilsa, o'zingizni yaqindan buyon besimning bak og'ir bo'lib ketgan, ketmaganligi ustida o'ylanib yaqishingiz kerak. Birinchisi chash tushish. İkincisi, hazım kılış iktidarı bir normal buluş. Üçüncisi, uykusu tosqunluğa uçuraş. Dördüncisi, terisi nacarlaşıp gidiş. Beşincisi, yarı eğizden sağlık.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, selam diye hava rayda malumat anlatımız Ürümçi'de 8. ayının 9. günü gündüzden geceye hava ucuk temperatura 21'den 32 Celsius gradus kıcı. Ürümçi'de 8. ayının 10. günü gündüzden geceye hava ucuk temperatura 22'den 34 Celsius gradus kıcı. Ürümçi'de 8. ayının 11. günü gündüzden geceye hava ucuk temperatura 23'den 36 Celsius gradus kıcı bulunduğu 3 bal şamal çıkıdı.

Hürmetlik radio anlısla kestikana hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımızda uğurlaştırılgan yıkımlık nakş köylerimizini yaktırıp anlaşanla nimet kılımız. Ben program riyasetçi Örke Sultan. Programımız Şinjar Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı əpsi Sılışı Tinoğaz Qırabdan anıldı. Programımızın Sılışı Tin əpsirme anlaşanlarını karşılamız asla. Elbette dostlarının programımızda uğraşdırılığa naqşlan anlaş. Yürü atqa yol beləklerden yol uçur vermeyin işini karşılamız. Vision Spamızın numarı XG1074 FM.

Hoşuna sağ olun, hoş dostlarımızın iki yavuşçarlığa karayımız. Zübeyde sanlımız örgeşik ayakşıma da Gülçaylanı'ya yollap kepsiz kızın karşılığımız. Çöntiyen oluşumuz programlarını yaktırıp anlamat kalıqını bildirip Gülçaylanı yollap rahmet işlerinizle. Abdu dostumuzun iki yazmışırı karşılığımız örgeş. Yol uçuru bire yeni sılu şin kendini aldı da Abdu'nballah köptü yavuşçarını yollap da rahmet. Kali yüken dostumuz sizin kızın karşılığımız. Hoşuna sağ hürmetlik radyo anlaşılamdaki nöğütümüzde Kodu Harisi Temligen Ürüm Çayarını iki hazır kıyılak falları karapakımız. Daven Şimal Yolu, yani İtipak Yolu'dan Dondalyan Garibi Kutusu'nun Cenab'dan Şimal Oğuk'a yönelişi. İtipak Yolu, yani Minhoy Kutusu'dan Cenab'ı Tinişlik Yolu'nun Cenab'dan Şimal Oğuk'a yönelişi. İtipak Yolu, yani Cinyin Yolu'dan Minhoy Kutusu'nun Şimal'dan Cenab'ı Oğuk'a yönelişi. Körgez Merkezi Kutusu, yani Çidaven Şimal Yolu'dan Hınan Şarkı Yolu'nun Şarkı'dan Garibi Oğuk'a yönelişi. Yenen yolu, yani Galibiyet yoldan Konya Şimal yolunun Şimal'da Cenab Oğa yönelişi kadarlık yol belekleri de tosil şahfalları biraz yıkırken Kağa yol asıs çetinin Raman Gerdosla Sevi sizin mi kızın karşılığımız Abdu dostumuzun ki en bir yazmış çırıvarken yol uçarı Longchang kodisi koş yolu işte Abdu biraz köperek alayda tosil şahfalları yok diye uçarını yol Abdu dostlarına uçarına rahmet.

Qadirlik anguş dostlar, lirik manuş okuyularımız bugünkü xayirlik akşam programımızda devamlı qozlarınladı buldu. Endi anlaydığınımız İlyar İziz orilişidiki Naqşa, Mən bar yeniñda. Merhamet dostlar.

Dostlar, iki uşaq davamlı qarayımız. Mana dostumuz Ömer Emgül kapdı. Qızğın qarşalımız. Yaxşı mı uzun bopdı? Radio anlamaqlı edi. Mana uzun bopdı. Haqiqatan cuma. Mən tek sizlərini bopmuş, sizni anlamadı deyip oylasam. Qanda olup getdi? Uşaqlarını yollab durunlar dostlar. Radiolarını yollab durunlar. Qızğın qarşalımız. Əslimə rəhmət Türkeşcan deyip uşaqlarını yollab durunlar. Rəhmət Şinfonlu uçumuz. Rəhmət Türkeşcan çıraylıq kapdırınızga dostluq birinci müsabıqı ikinci edip. Elbette, meyli qaysı komanda qalbi qısın. Oxşayışla hemimiz üçün ortaq qalbi. Bu qalba oxşaşla cümildən Şinjan futbolçılıqı həm də dövlətimiz futbolçılıqının kəlgüsü əds üçün şunun üçün bu qalba hamımızə ortaq qalba dostlar. Çempion bolğan, birinci, ikinci, üçüncü bolğan hər bir komanda həm də müsabiqəyə qatnaşqan hər bir komanda, hər bir əzəmətləri qızğın alqışlayırıq. Ulağa mə köpdən köp rəhmət etmiş. Yazının pijğırımız sıxdırda sıxdımay bir çətin Çınıqıp bir çatın yeşil çın meydanlarda keskin müsabıqa ilip berip, onun üstüge toplanışında çıraylıq oynap, dostluq birinci müsabıqa ikinci degen bu güzel ananını hakikaten naq meydanda kösetti bizge. Yukur maharatlarını bizge namayan kıldı. Biz müşündaq suyunduq, şundaq ozırlan aldıq. Ulağa yanmır qaytın çın gönümüzdün rahmet etimiz. Dostlar, iki yavuşurlağı dağımlı karayımız, abdağın uçumuzun iki yazımı çöre, Kaşgar komandısı mübarek olsun, dağımlı gayret kılınlar, kalbi tırışkallığa mensup oldu, dağımlı tohtumayı tırışınlar, uçurlanıyorlar da. Anlış dostlarımızıma dağımlı tohtumayı programlarını anlayıp duranlar, hem de uçurlanıma tohtumayı yollayıp tırışınlar, ümit kılımız, değil mi? Hoşun nasıl, hürmetlik radyo anlayışlar, yine hazırım, bu nüvetçi muharir yollayan bir uçur varken, yani muşu avarayı sebebiden, Ürümçi'den Guangzhou Baiyun'a katnaydıgan Z136-cı qetimliq, Ürümçi'den Shanghai'a katnaydıgan Z42-cı qetimliq, Z306-cı qetimliq, Ürümçi'den Nanchang'a katnaydıgan Z38-cı qetimliq, Ürümçi'den Jinan'a katnaydıgan Z106-cı qetimliq nöwetçiler poyezi vaqtınça toqtılğan, ha dostlar. Yani 8-ci ayının 10-cu gündeki ertedeki nöwetçiler poyezi avarayı sebebiden vaqtınça toqtılğan, ha dostlar. Müşahede alayda dikkat kılaylı. Eğer de bilet ilvağın dostlar olsa vaxtıda biletini anlaştırış vaxtıda biletini kaytırış meşgulatını kısanla, ipasanla buldu. Eslim Eriyo, rahmet dur geçen manakşu yürek gibi adı için hazırlanıp anladık rahmetle uçurulan yollabdı rahmet dostlara. Hoşuna sürmetlik radyo anlaşılar lirik mola şokkilerimiz dağımlı kuzurulanladı buldu. Hem de günü ötümüzde Bancı'nın uğurluğun vakit ne

0: Dostlar ki avşırla karsak suyuye cırvey diyen dostumuz eriydi. Ni hao zay atu shi su su bu da ping dao diye avşırın yolladı. Yani avşırla olcini ki hatalaşmasak mı şu radyonu remote kılış. Sebebeden gireyim. Yani bir neç gün saklap duran dostumuz. Atıştaki radyo çastasını ki kançada çıktığını bilmeye kalsanız başka dostlarımız yollayıp es buldu. Ya bu mısa? Muşu telefonunuzga Slushiting aptitalını çürüyülüp bir vasıta alınsanız buldu. Slushiting aptitalının ki ismini biz sizden ayrım kanalınızı yollayıp koyduk. Gerek boğan dostlar alıp kalsa desinler mi? Biz sizlerle ki ayrım kanalını yollayıp verimiz. Eslime Karay kız rahmet uçurgun adam çürüp aldık. Bunu da başka Turguncan ustamın ki avazlık uçurup alken. Turguncan ustam.
1: Herkes Sultan Hakan kadına yakışma.
0: Yakışma.
1: Aksu Baynaysın patlaştırılır, kaçışını sıralandıma.
0: Buldu, rahmet.
1: Aksu Baynaysın hava akımın atışında, şıkkın alışında bekse. Şu Ürümçü, Ürümçü salkımla gel.
0: Ürümçü'nün ki, yeni bu şu Ürümçü'nün ki kalıksı üç günlük avaraya karsak, 8. ayının 9. günü keçiden 13. günü günüzgece hava uçuk buldu. Temperatura 21 Celsius gradustan 34 Celsius gradusça. 8. ayının 13. günü keçiden 11. günü günüzgece hava uçuk buldu. Temperatura 20 Celsius gradustan 36 Celsius gradusça. 8. ayının 11. günü keçiden 12. günü günüzgece hava uçuşla uçuk buldu. Temperatura 24 Celsius gradustan 35 Celsius gradusça. Ben aslında dedi o golcü bile adı işte 13. Yani 8. ayına 13. günü aslı ikildi o.

0: Hát azt mondom, hogy szeretném mindenkit egy kicsike felgyorszakát, egy kicsike, és akkor ez.
1: Fücsörünk zorakmet, bırak fücsörünün nem digerliğini ben taz bilenmedim. Bolsa dostlar, aldılan müşü uçur yolgan dostlarımızga rahmet deydimiz. Hem de müşü uçur yolga vaqta uçurninki müşü süzük normal intayin bevosta inatlanlığını bolganğa kapalat qilish asası da bir yollagan bolsa. Mayli avazlı uçur, mayli yazma uçur, mayli qısqısınlı uçurlar bolsun. Aşı müşiyat alay diqqat qilib bir yollagan bolsa dostlar. Onun da başka xasiyet anlayışımız dedi. Ni hao örkeş, yün tingni ye kayı ting ma zimi şaz edip. Telefonunuzda bir vasıta sılı uşu ting aptitalınkini çürüvasımız bulduğumuş. Aptital çürüş bir tek kirep közünkiye. Sılı uşu tingni biz sizge ismini ayrım kanalınızı yollap koyduk. Şu arkalıklı çürüvasımız buldu. Her vakit, her cayda telefonunuz yanınızda bosula, tor ekimi bosula. Hoş yaksıla, makul desiniz. Çokum anlayalaysınız dostunuz. Çokum anlaşın onu tıkamam. Hoş bulduk, sevgili radyo anlayışlar. Uçurlar olsa dağımlı yollap duruşmalar da ümit kılımız. Hem de anlaydığınız güzel nur kurbanın oruluşu ki, Seğindim seni namlı nakşa. Merhamet.

bir toyğula sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмет итпін ба программысы.

Özara minnettarlık bildiriş ve kadirleş barlık yakşı münasebetlerinin uzak müddetlik yoludur. Çin kalıp birbirini yöleşinin başlanış noktası. Kadirleş birbirine tayınlanan güç. Kadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo əpçisi Sılıuşı Deng'da Mas Qadam'da anlatıldı. Programımızın Sılıuşı Deng əpçisidimi anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orınlaştırdıq. Aval, yalqın içindeki yaşlıq mavzuluq akbarat hikayesi dektanladı buludu. O, mehir mabiti bilen milletlər itibaklıqı güllerini suğadı. Ösmerlə usul arqılıq güzel Şinjanını namayan qıldı. Dostlarım, dağ bolsa, diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Dostlar, aldı bilen, yalqın işçideki yaşlıq mavzuluq akbarat hikayesi dektanladı bolsun. Bazla yaşlıq bir parça aqqağız. Siz nemini sizsiniz, o şununğa aylındı, deyir. Otucuruş, kutquduş xadimi Li Yunfei'ga nisbeten etkanda, yaşlıq yalqıncıgan ot. O, özünü ot meydani şiddetli kelgün, çonqur quduq ve laylatqıla içige qayt-qayti etip, andın kül tuzan ve patkakla arısından ömləb çıxıp, kiyinki nəx meydanğa qarab davamlıq atlanıdı. Li Yunfei mundaq dedi.

Достлар, аңлаватканыңла, 107.4 Катнаш Санат Радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясатчылыгыдагы сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызны давамлаштырып атабыз. Пул мамиле кәсбини бүтүргән Шинжаңлык йигит асас катламда йылтыз тартты. Кайсар 2018 жылы Шинжаң Малия Иктисад Ташуысын бүткүзгән. 2023 yılı Örümçi Şehri Yukarı Yeni Teknikilik Kesiple Tarakiyat Rayonu, Yeni Şehir Rayonu, Cınyan Yolu Koçu Başkarımızı Cintong Mahallesi'ye gelip, hizmet kılışını teşebbüskarlık bilen iltimas kıldı. Bu yerini talışıdaki sebep, tevallikte 32 karhanlı korosu bağ bulup, o ögengen pul muameli kesbi bilimler arkalık bu karhanlığa emeli yerden verip, kiçkini bozumu küç koşuşunu oylugan edi. Xizmatdan sirtqi vaqtlarda u yana qon taqdim qiladigan odatni davomlashtirdi. 2015 yili maktab qon elish avtomobilida tunji qatim yangini turgandan tatib, hozirgacha 10 yildan oshdi. Qon supidagi kapalatlik qilish uchun u har kuni badan cheniqtirishini davomlashtirib, faqat eng sog'lom qon plastinkasini taqdim qilib, azaldan tonishmaydigan, ammo jiddiy qutqizishga muhtoj kishilarga yordam berish uchun badanini eng yaxshi holatga tengishdi. Qaysar Şinjanni köp millətlik çoğ qoruğu oxşdudu. O, mındaq dedi. Köpçilik billi qızalınıb, billi oynab, billi ösüb yetildik. Biz əzəldirli bir aile kişiləri. Bəş barmaqni ayırıb işləsək, iş qanca küş yox. Ləkin, muşni çın tüksək, hər qandaq tosalğını büsüb ötələyimiz. Məyli karxanıq mülazimət qiliş, ya ki, qan təxtim qilib, adam qutquduş bolsun, o, özünün qurbi yetidigan usulla arqılıq, Cunhua milleti çoğ ailesini qoğdu dedi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınan karşılığımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamak konuyla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kıldım. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdük. Bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip ettim. İpek yoludaki kadimi yadıkarlıklar, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşılamız.